toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: ey Rabbimiz. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Thank you.

El-Baiz Celle Celalu Celle Celalu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El-Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey Baiz olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin. Bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme. Amin.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

El Musavvir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayasın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

0: Radyo Nida. Radyo Nida.
1: Çağımızın karşı konulması en güç olan sorunlarından birisi umutsuzluktur. Umut, güçten ve imkandan daha değerlidir. Çünkü imandan bir iz taşır. Çabanın anahtarıdır. Umudunu yitiren kişi Allah'a olan teslimiyetini kaybedip imkansız kelimesine teslim olmuştur. Oysa İslam imkansıza fırsat vermez. İman eder, teslim olur, çabalar, zaten sonuçlar Allah'ın takdiridir. Ayetler de bu düşmana karşı bizi uyarır. Şimdi bu ayetlerden bazılarına bakıp umutsuzluğa karşı bize umut olmasını sağlayalım. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Unutma ki boşa geçen vaktin telafisi yoktur. Geçen zamana ağlayıp daha çok umutsuzluğa gömülmeyin. Hemen bir işe sarılın. Kalbinizin ferahladığını göreceksiniz. Muhakkak ki biz insanı güzel bir surette yarattık. İnsandaki tüm bu güzellikler Allah'tandır. Kendinize güvenin, kendinizi sevin. Güzel yaratılışınızı düşünüp, Allah'ım, sen benim dışımı ve görünüşümü güzel yarattığın gibi içimi ve ahlakımı da güzel eyle, deyin. Sonra da Şeyh Galip'in şu dizelerini tekrarlayın. Kendine hoşça bak. Sen alemin özüsün, varlıkların göz bebeği olan insansın. Unutmayın ki Allah bizimle. Her nerede olursanız, O sizinle beraberdir. Ve Allah buyuruyor ki, kulum beni andığı sürece, dudakları beni anmak için kıpırdadıkça, ben o kulum ile birlikteyim. O yüzden sık sık Allah'ı anmalı. Yarattığı her nesnede, her canlıda onu aramalı. Şüphesiz ki Allah Kur'an'da insanların karşılarına çıkabilecek durumları ve çözümlerini bize bildirmiştir. Bizim yol göstericimiz, pusulamız Kur'an'dır. Aynı zamanda bilinmelidir ki Kur'an müminler için şifadır. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Siz de kalbinizi sakinleştirmek isterseniz Yasin-i Şerif okuyun. İnşirah suresi okuyun. Secde suresi okuyun. Duha suresi okuyun. Hayır, sakın ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. İçinizdeki nefse uymayın. Şeytana uymayın. Çevrenizde sizi umutsuzluğa iten boş sözlere aldırmayın. Kapanın secdeye. Günahlarınızın taşınmaz ağırlığını secdede bırakın ve doğrulun. Bakın bir diğer ayet ne diyor? Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır.
2: Hikayelere sabırla başlamak istedim. Dertlerimizle başa çıkarken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin sabır olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabrettikçe mücadeleye devam edebiliyoruz. Derdi olana ilk söylenen şeydir sabır. Hazreti Allah da Bakara suresinde Allah sabredenlerle beraberdir der. Sabır deyince benim aklıma hep Hazreti Eyüp gelir. Enbiya suresinde geçer Eyüp peygamber. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Hazreti Eyüp çok varlıklıydı. Varlıklı olduğu kadar da ahlaklıydı. Hiçbir zaman malının, mülkünün kibrine kapılmayıp bu varlıkları Allah'ın verdiğini unutmayan Eyüp peygamber sadakasını da eksik etmezdi. İmtihan bu ya. Hazreti Eyüp günün birinde tüm malını mülkünü kaybetti. İnsanlar onun adına ondan daha çok üzülürken Eyüp peygamber her zaman alan o, veren o, her şey onun diyordu. İmtihanı devam eden Eyüp peygamber daha sonra evlatlarını da kaybetti. Yanında bir tek karısı kalmıştı. Hazreti Eyüp tüm bunların üzerine bir de sağlığından olmuştu. Dili ve kalbi dışında vücudunun her yerinde yaralar çıkmaya başlamıştı. Bu durumda bile yıllarca bir kez olsun Rabbine isyan etmeyen Eyüp peygamber, zamanla hastalığı daha da artıp kulluk vazifesini bile yerine getirememeye başlayınca hemen "Ya Rabbi, artık hastalığım bana zarar veriyor. Kalben kulluk vazifemi yapamıyor. Dilimle seni zikredemiyorum. İbadet etmeden yaşayamam. Durumumu senin merhametine bıraktım" diye Allah'a yalvardı. Hazreti Allah Eyüp peygamberin bu duasını kabul etmiş, malını, mülkünü, evlatlarını misliyle geri vermiş ve onu sağlığına kavuşturmuştur. Saat suresinde bu durum, biz onu gerçekten sabredici bulduk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi şeklinde yer almıştır. Allah sabreden kulunu sever. Derdine sabredene dermanını verir. Hayatta hiçbir şey sabretmeden olmaz. 9 ay sabreder bir anne. Sabrının sonunda evladına kavuşur. Toprağa bir tohum eken insan sabreder ve o küçücük tohumdan neler çıktığına şahit olur. Sabırdan sonra gelir her şeyin en güzeli. Kışa sabredersin, bahar gelir. Geceye sabredersin, sabah olur. İşte böyledir hayat. Derdine sabredersin, gün gelir. Hiç geçmez sandığın o derdin ne olduğunu bile unutursun. Hazreti Osman'ın bir sözüyle bitireceğim sabır konusunu. Hazreti Osman der ki, bir zorlukla karşılaştığınızda sabredin. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin. Tevekkül teslimiyettir. Derdi olan insan tevekkül eder. Rabbine teslim olursa Allah'ın yardımıyla derdiyle baş edebilecek gücü kendinde bulur. Teslimiyet deyince Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip ile Yemen valisinin arasındaki diyalog gelir aklıma. Hatırlar mısınız Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'yi? Abdülmuttalip Ebrehe'den yağmalama sırasında alıkoyulan develerini istemişti. Ebrehe şaşırmıştı bu duruma. Kabe'nin yıkılmaması için ona yalvaracaklarını düşünüyordu. Abdülmuttalip Ebrehe'ye çok güzel bir cevap vermişti o zaman. "Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Onu o korur" demişti. Teslimiyeti görüyor musunuz? Sonrasında akıllardan çıkmayan fil vakası gerçekleşmişti. Yüce Allah sahibi olduğu Kabe'yi ebabil kuşlarıyla korumuştu Ebrehe'nin koca fil ordusuna karşı. Ne diyor Fil suresinde? "Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları yenişmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. İşte bu yüzden dertlerimizle başa çıkarken teslimiyet önemli. Allah hiç ona sığınan, ona teslim olan kulunu yarıda bırakır mı? Ben her durumda şükredilmesi gerektiğine inanırım. Bazen polyanlıcılıkla eleştiriliyorum bu yüzden. Halbuki Hazreti Allah Bakara suresinde der ki, "Beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin." Ne kadar uyuyoruz bu ayete? Düşünsenize, uyandığınız her gün size bir şans veriliyor. Nefes alıyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Yürüyor, konuşuyor, hissediyor, birçok şey yapıyorsunuz. Bunların hepsi birer nimet. Bunların hepsi şükür sebebi. Ama insanız işte. Şükredecek ne kadar çok şeye sahip olduğumuzun farkında değiliz. Kaybetmeden değerini anlayamıyoruz hiçbir şeyin. Bu kez kendimle ilgili bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bana şükretmeyi öğreten bir hikaye. Benim hikayem. Birkaç yıl önce bende aslında nasıl şükredilmesi gereken şeylere sahip olduğumun farkında değildim. Şımarıklıktan, kibirden, dünya benim etrafımda dönüyor sanıyordum. Doğum günüme az bir zaman kala bir sürü planlar yaparken, evime gittiğim bir gün taksiden indim ve bastığım yer buzmuş. Ayağım tamamen ters döndü ve çok kötü bir şekilde kırıldı. Evime o kadar yakındım ki ama adım atamıyordum. Amcamın hastanesi var, hem de ortopedi üzerine. Beni apar topar oraya götürdüler. Doktorum kuzenimdi. O kadar acı çekiyordum ki bütün doktorlar benim için koşuşturuyordu. Acıdan kıvranıyordum. Hastane amcamındı, doktor kuzenimdi ama kimse bir şey yapamıyordu. Ailem çektiğim acıyı görüp dayanamayıp halime ağlıyor. İlk ameliyatımı oldum. Doğum günümü hastanede geçirdim. Günler sonra eve geldim. Aylarca ayağa kalkamayacaktım. Okula gidemeyecektim. Odama bile aylarca çıkamadım. Evin en alt katında bir odada aylarımı geçirdim. Hiçbir ihtiyacımı kendim karşılayamıyordum. Her gece ağlıyordum. O zaman anladım, biliyor musunuz? O zaman dedim ki, işte sen bu kadar hiçsin Büşra. Her şey senin sanıyordun. Tüm güç sende. Ama Allah sana gücün kimde olduğunu hatırlattı. Ne paran, ne pulun, ne gücün, ne hastanen, ne doktorun, kimse bir şey yapamadı. Allah izin vermezse adım atamazsın adım. Kendime öyle kızdım ki, öyle sert bir yüzleşme yaşadım ki. Önce hiç olduğumu anladım. Her şeyi veren Allah'ın her şeyi aynı şekilde alabilecek güçte olduğunu anladım. Sonra şükrettim, biliyor musunuz? Derdime şükrettim. Evet, yürüyemiyordum. Evet, çok acı çekiyordum. Ama bildiğim bir şey vardı. Ben birkaç ay sonra da olsa ayağa kalkacaktım. Yürüyecek, hatta koşacaktım. Peki ya ömrünü yatakta geçirmek zorunda kalanlar? Tekerlekli sandalyeye muhtaç olanlar? Hep şükrettim. Sanki ufacık şikayet etsem ayağa kalkamam diye korktum. Öyle korktum ki. Şükredin arkadaşlar. Sahip olduğunuz her şeye şükredin. Derdinize bile şükredin. Kötünün de kötüsü var. Belki sizin derdinize keşke benim de derdim öyle ufak olsa diyecek kadar büyük dertleri olanlar var. Bakın, bu polyanlacılık değil. Bu hayatın gerçeği. Şükredin ki Allah size daha büyük bir dert vermemiş. Şükrü dilinizden eksik etmeyin. dua kadar insanı rahatlatan bir şey var mıdır? Allah Mü'min suresinde bana dua edin, duanıza cevap vereyim diyor. Bize vereceği hiçbir şey Allah'a çok gelmez. Yeter ki doğru dua edin, yeter ki istemeyi bilin. Her anahtar her kapıyı açmaz. Kapının açılmasını istiyorsak doğru kilidi bulacağız. Züleyha'yı hatırlayın. Ne çok istiyordu Yusuf'u. Hazreti Yusuf için itibarından oldu Züleyha. Güzelliğini kaybetti, her şeyini kaybetti. Hayatta istediği tek şey Hazreti Yusuf'tu. O kadar umutsuzdu ki, o kadar çaresiz bir haldeydi ki, tek derdi Yusuf'tu. Hem de Yusuf beni bu halde ne yapsın diyecek kadar umutsuzdu. Duanın olduğu yerde umutsuzluk olur mu? Züleyha'ya Yusuf'u vermedi mi Allah? Derdine derman olmadı mı? Çünkü Züleyha doğru kilidi bulmuştu. Yusuf'u Yusuf'un Rabbinden istiyorum demişti. Allah ona hem Yusuf'u verdi hem kaybolan gençliğini ve güzelliğini. Ayetler o kadar açık ki Allah ol der olur. Hayatta her şey Allah'ın bir ol emrine bakar. Hani meşhur bir söz vardır ya, dert etme dua et diye. Dert etmeyin, dua edin. Rabbinizden isteyin. Başka kimimiz var ki? Güç onda, kudret onda. Bu da geçer yahu. Kapanışı bu sözle yapmak istiyorum. Geçmiyor mu? Bakın, bu başlığa gelmeden önce dört farklı hikayeden söz ettim. Hazreti Eyüp malını mülkünü kaybetti. Evlatlarını kaybetti. Sağlığını kaybetti. Sabretti. Geçti. Kendimden söz ettim. Günler geçmek bilmiyordu. Tekrar yürüyeceğim günlerin hayallerini kuruyordum. Bugün Allah'a şükür sağlıklıyım. Geçmedi mi? Züleyha güzelliğini, itibarını, her şeyini kaybetti. Yusuf'a kavuşmadı mı? Her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. Her dert bitiyor. Emin olun bir şekilde o derdin mükafatını Rabbim veriyor. Hazreti Yusuf kuyulara atıldı, zindanlara düştü. Babasına hasret kaldı. Ya sonra? Mısır'a sultan oldu. Öyle kolay değil Mısır'a sultan olmak. Herkesin bir derdi var. Herkesin bir sıkıntısı var. Çok sevdiğim bir söz var. La rahate fit dünya. Dünyada rahat yoktur. Dünya imtihan dünyası arkadaşlar. Hazreti Allah, kainatı Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yaratmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dertlerinden daha mı büyük bizim dertlerimiz? İbadeti sırasında tepesinden deve pisliği bile dökülmüşken, onca imtihan yaşamışken, derdim var derken bile iki kez düşünmeliyiz biz. Varsa bile geçiyor. Geçmişinizden bugünüze bir hatırlayın. Her dönem belli şeyleri dert etmişizdir kendinize ama çoğu bugün aklınıza bile gelmiyordur belki. Şimdi dertlerinize dönün ve bu da geçer yahu deyin.
1: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur. Dur biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim. Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok, eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu, hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah, eyvah, ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma ki sen de bu atın üzerindesin ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay. Nasihati kabul ederek yaşamak ise zordur. Zordur, çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik? Kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi geçiyor be yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz ey yolcu? Varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşersin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu! Bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Heybende ne var? Bir bak. Bir bak be ey yolcu. Eşi ve benzeri olmayan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştu ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar. Oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? İlgilendik mi? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle. Eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Yoksa bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkarlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden, bütün mahlukatın efendisine, Efendimiz'e karşı nedir bu cüretkarlık? Söyle bana ey yolcu. Ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında buyurulduğu gibi, fakat tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Vadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağa mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldun? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sen de mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu, hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Ne yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bunlarla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim, işte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Ne oldu sana be yolcu? Ne oldu sana böyle?
0: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida. Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

El Basir Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeyi gören sen El Basirsin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazırsan hakikatin kapısını aralayalım. Ey yolcu! Hiç hayat yolculuğunun tam ortasında aniden durup, elini kalbinin üzerine koyup, kendi kendine o yakıcı soruyu sordun mu? Ben aslında ne için yaşıyorum? Her sabah güneş doğarken uyanıyoruz. Bedenimizi yataktan kaldırıyoruz. Bir telaş, bir koşturmaca. Çoğu zaman peşinden koştuğumuz şeylerin manasını bile bilmiyoruz. Tıpkı bir değirmen taşına bağlanmış gibi dönüp duruyoruz. Para kazanmak, makam sahibi olmak, insanların takdirini toplamak, sevilmek, bunların peşindeyiz. Ama dikkat et, istediğini elde ettiğinde bile o göğsünün ortasındaki boşluk kapanıyor mu? İnsanların arasında kahkahalar atarken, gece başını yastığa koyup tavanla baş başa kaldığında hissettiğin o derin hiçlik duygusu neden gitmiyor? Sanki bu hayat sadece akıp giden bir nehir ama nereye aktığını bilmeyen bir su gibi. Anlamsız, rotasız. Bu hissi tanıyorsun değil mi? En kalabalık sofralarda bile gelen o kimsesizlik hissi. Her şey yolunda gibi görünürken ruhuna çöken o anlamsızlık ağırlığı. Belki de bu ağırlık senin suçun değil. Belki de bu ağırlık ruhunun sana bir çığlığıdır. Çünkü biz asıl soruyu sormayı unuttuk. Ben ne için yaratıldım ve beni yoktan var eden o yüce sanatkara göre bu nefes alıp verişimin gayesi ne? Şeyh-i Ekber, İbn-i Arabi'nin dediği gibi, varlık bir harftir, sen o harfin manasısın. Eğer bir harf hangi kelimenin içinde olduğunu bilmezse, sadece mürekkep lekesi olarak kalır. Eğer senin hayat amacın sadece bu dünyayla sınırlıysa, dünya sana sırtını döndüğünde, ki elbet dönecektir, sen de yönünü kaybedersin. Dünya vefası olmayan bir sevgilidir. Seni bir gün tahtlara oturtur, ertesi gün yerle yeksan eder. Ama eğer senin amacın, seni ve o dünyayı yaratan Allah ise, bütün dünya seni reddetse bile, senin kalbin okyanuslar kadar sakin kalır. Bu yolculukta, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, varoluşumuzun 5 büyük gayesini, o derin hakikat denizine dalarak keşfedeceğiz. Bu anlatacaklarım birer teori değil, kalbinin pasını silecek, sana işte bu dedirtecek hakikatlerdir. Birinci ve en temel gayeyle başlayalım. Varlığın temeli, yaratılışın şifresi. Kur'an-ı Kerim, Zariyat Suresi 56. ayette o muazzam hükmü verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dur ve bu ayetin ağırlığını hisset. İbn Arabi'nin bakışıyla buradaki kulluk yani ibadet sadece belli hareketleri yapıp tamamlamak değildir. Buradaki ibadet, marifet yani bilmek ve tanımakla iç içedir. Allah'ı bilmek için ona ibadet etmek, ibadet ettikçe onu daha çok bilmek. İşte hayatın temeli budur. Hayat sadece hayatta kalma mücadelesi, faturaları ödeme telaşı ya da daha iyi bir ev alma yarışı değildir. Hayat hakkı tanıma sahnesidir. Ancak burada büyük bir yanılgıya düşmemelisin. İbadet denilince aklına sadece seccade başında geçen anlar, Ramazan'daki açlık ya da hac yolculuğu gelmemeli. Bunlar ibadetin tacıdır, evet. Ama İbn Arabi'nin o kuşatıcı vizyonuyla bakarsan, ibadet, bir kulun Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek aldığı her nefestir. Sen işine giderken, helal bir rızık kazanıp ailene götürmek niyetiyle evden çıktığında, o yürüdüğün yol, attığın her adım bir zikirdir, bir ibadettir. Bir düşün, iş yerinde sabrını zorlayan bir olayla karşılaştın. Öfken boğazına düğümlendi. Ama sen, Rabbim öfkesini yutanları sever diyerek sustun ve affetmeyi seçtin. İşte o an, seccade başındaki huşu kadar kıymetli bir ibadet halindesin. Birisine karşılıksız, hiçbir çıkar beklemeden, sırf Allah rızası için bir bardak su verdin, bir tebessüm ettin. Bu en saf ibadettir. İbadetin hakikati, hayatının her karesini Allah'a çevirmektir. Biz yemek yeriz, neden? Sadece lezzet almak için mi? Hayır, o yemeğin verdiği

güçle Rabbimize daha iyi kulluk edebilmek için uyuruz. Neden? Sadece tembellik için mi? Hayır. Bedeni dinlendirip seher vaktinde daha dinç bir şekilde onun huzuruna çıkabilmek için. Severiz, aşık oluruz. Neden? O sevgide Allah'ın El-Vedud isminin tecellisini görmek, onun şefkatini tanımak için. Her şey ama her şey ona giden bir yoldur. Ama ne yazık ki modern zamanın gafleti içinde biz bu hakikati unuttuk ey dost. Bizler gölgelere aşık olduk, güneşi unuttuk. Dünyaya bütün gücümüzle tapar gibi sarılıyoruz. Ama Allah'a gelince yorgun düşüyoruz. Kariyerimiz için, patronumuzun bir aferini için geceleri uykusuz kalıyoruz. Ama alemlerin Rabbi ile baş başa kalacağımız teheccüd namazına kalkmaya üşeniyoruz. Bedenimiz güzel görünsün diye aylarca diyet yapıp açlığa katlanıyoruz. Ama onun rızası için tutulacak bir oruç bize ağır geliyor. Halbuki kalbin pusulası yeniden kulluk kuzeyini gösterdiğinde, hayatındaki o kaos aniden kozmosa, yani bir düzene dönüşür. İçindeki o boşluk hissi kaybolur. Neden biliyor musun? Çünkü artık hiçbir anın boşa geçmiş değildir. Trafikte beklediğin o sıkıcı saatler bile, eğer sabredersen ve dilin zikirle meşgul olursa, bir halvet, bir manevi eğitim olur. Yorgunluğun, terin, hatta gözyaşın bile, onun içinse eğer, amel defterine yazılan birer mücevhere dönüşür. Kulluk bilinciyle yaşayan insan, başarısızlık korkusundan azat olur. Çünkü o bilir ki, Allah bizden sonuç beklemez, gayret ve ihlas bekler. Sen tohumu atarsın, gerisi onun El-Musavvir ismine kalmıştır. Başkalarının başarısına hasret etmezsin. Çünkü bilirsin ki Allah, senin ne kadar yüksekte olduğuna değil, onun karşısında ne kadar eğildiğine bakar. Hayal et şimdi, sabah uyandığın andan, gece gözlerini kapattığın ana kadar, her sözün, her bakışın, her kararın Allah için diye mühürlenmiş. Omuzlarından ne kadar büyük bir yükün kalktığını hissediyor musun? Dünyayı memnun etmeye çalışmaktan vazgeçmek ne büyük bir özgürlüktür. Sadece tek bir merciyi, seni yaratanı memnun etmek. İbn Arabi'nin dediği gibi, hakkı bulan neyi kaybeder, hakkı kaybeden neyi bulur? İşte gerçek huzurun, o sarsılmaz sükunetin kapısı buradadır. Egonun etrafında dönen o baş döndürücü girdaptan çıkıp, ibadet yörüngesine girmektir. Bu gece kendine sor. Benim hayatımın kıblesi nereye bakıyor? Eğer ibre şaşmışsa korkma. Allah'ın rahmet kapısı, ümitsizlik kapısı değildir. Dönüş her nefeste mümkündür. Küçük şeylerle başla. Namazlarını vaktinde kılmanın disipliniyle, işinde dürüst olmanın onuruyla, dilini gıybetten korumanın temizliğiyle başla. Unutma, ibadetsiz hayat, rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibidir, yönü yoktur. Ama ibadetle geçen hayat, Allah'ın sevgisine doğru yapılan bilinçli ve onurlu bir yürüyüştür. Ve o yolda çekilen her çile, vuslatın tadıyla bal olur. Kur'an'ın bize fısıldadığı ikinci büyük gaye ise, yeryüzünde bir halife olmaktır. Bakara Suresi 37. Ayette Rabbimiz meleklere şöyle buyurur. Muhakkak ki ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu ayeti sadece Hazreti Adem'in kıssası sanma. İbn-i Arabi'nin aynasından baktığımızda, bu hitap, Adem'in suretinde kıyamete kadar gelecek her bir insan teki içindir. Sen, ey insan, Allah'ın yeryüzündeki vekilisin. Bu, omuzlarına bırakılan ne muazzam, ne ağır ve ne şerefli bir yük. Dağların, taşların, göklerin yüklenmekten korktuğu o emanet senin kalbindedir. Halife olmak ne demektir? Sadece bir toprak parçasına hükmetmek mi? Asla. Halife olmak, Allah'ın isim ve sıfatlarının yeryüzünde tecelli etmesine vesile olmaktır. Allah Er-Rahman'dır, merhametlidir. Sen yeryüzünde merhameti yayarak halifelik yaparsın. Allah El-Adil'dir, adildir.
Sen adaleti tesis ederek onun vekili olursun. Allah el hafızdır, koruyandır. Sen doğayı, hayvanları, yetimi, yoksulu koruyarak bu görevi yaparsın. Bizler bu dünyanın sahipleri değil, emanetçileriyiz, bekçileriyiz. Ama bir bak etrafına. İnsan bu kutsal görevini nasıl da unuttu. İlerlemek adına ormanları yok ediyoruz. Kâr etmek adına insanları kandırıyoruz. Özgürlük adına sınırlarımızı aşıp zulmediyoruz. Sanki mülk bizimmiş gibi, sanki hesap günü hiç gelmeyecekmiş gibi hoyratça yaşıyoruz. Oysa attığımız her adımın, kopardığımız her dalın, incittiğimiz her gönlün hesabı o asıl mülk sahibine verilecek. Halifelik makam mevki sahibi olmak değildir dostum. Gerçek halife, nefsinin atına binip onu dizginleyen, önce kendi iç dünyasında adaleti sağlayandır. Belki bir ülkeyi yönetmiyorsun ama kendi eline, diline, gözüne hükmedebiliyor musun? Evinin içinde çocuklarına karşı, iş arkadaşlarına karşı bir rahmet kaynağı mısın? İşte halifelik budur. Bulunduğun yeri varlığınla güzelleştirmektir. Ben buradayım ve Allah'ın boyasıyla boyandım diyebilmektir. Düşün ki herkes bu şuurda olsa. Kimse kimseyi aldatmazdı. Çünkü bilirlerdi ki elbasir olan Allah her an görüyor. Kimse açgözlülük yapmazdı. Çünkü bilirlerdi ki rızık Er-Rezzak'tan gelir ve dünya sadece bir gölgeliktir. İnsanlar birbirini ezmek için değil, birbirini kaldırmak için yarışırdı. Halifelik rekabet değil, refakattir. Senin görevin ardında silinmez bir iyilik izi bırakmaktır. Belki kuruyan bir ağaca su vermek, belki bir çocuğun başını okşamak, belki de darda kalmış birine korkma, Allah var diyebilmek. Bunlar küçük işler değildir. Bunlar kainatın düzenini sağlayan, göklerle yeri barıştıran eylemlerdir. İbn Arabi ne güzel söyler, alemin kalbi insandır. Sen bozulursan alem bozulur. Sen düzelirsen alem düzelir. Halifelik kolay değildir. Bazen düşersin, hata yaparsın. Ben bu emanete layık değilim diye ağlarsın. Ama unutma, Allah kusursuz melekleri değil, tövbe eden, düşse de kalkan, çabalayan insanı halife seçti. Önemli olan mükemmel olmak değil, istikamet üzere olmaktır. Yarın kıyametin kopacağını bilsen bile elindeki fidanı dikmek. İşte halifenin duruşu budur. Sen kendini küçük görme. Sen Allah'ın yeryüzündeki şahidisin. Bu misyonu hatırla ve yeryüzünde fesat çıkaranlardan değil, ıslah edenlerden ol. Ve işte insanın en çok zorlandığı, en çok neden diye sorduğu o üçüncü gaye, imtihan. Hayatın bir sınav salonu olduğu gerçeği. Mülk Suresi 2. Ayet bu hakikati yüzümüze çarpar. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Çoğumuz, başımıza bir dert geldiğinde, bir hastalık, bir ayrılık, bir iflas kapımızı çaldığında isyanın kıyısına geliriz. Neden ben? Deriz. Neden hayatım bu kadar zor? Cevap ayetin derinliğinde gizlidir. Çünkü burası ödül yeri değil, burası hasat yeri değil, burası ekim yeridir, burası arınma yeridir. İbn Arabi'nin o hikmetli penceresinden bakarsak, bela yani imtihan, bezm-i eleste Rabbimize verdiğimiz beli, evet, sen bizim Rabbimizsin, sözünün ispatıdır. İmtihan, Allah'ın kulunu unutmadığının, bilakis ona tenezzül edip onu muhatap aldığının delilidir. Altını düşün. Topraktan çıktığında taşla toprakla karışıktır. Onun saf altın olması için harlı ateşe girmesi, erimesi gerekir. O ateş, altını yok etmek için değil, onu kıymetlendirmek içindir. İşte dertler de böyledir ey can. Allah seni dertlerle yakar ki, içindeki benlik curufu erisin gitsin. Seni dünya sevgisinden, makam hırsından,
insanlara yaranma hastalığından arındırmak ister. İster ki huzuruna sağ, pırıl pırıl bir kalp ile, kalbi selimle gelesin. Hani bazen ağlarsın ya, Allah'ım dayanamıyorum dersin. Bil ki o an, ona en yakın olduğun andır. Çünkü kırık kalplerde Allah'ın nazarı vardır. İmtihansız bir hayat, dışarıdan tatlı görünse de, içeriden ruhu çürüten bir zehir olabilir. İnsan rahatlıkta Allah'ı unutmaya meyleder. Firavun'un başı bir kere bile ağrımamıştı ve o yüzden ben Rabbinizim deme cüretini gösterdi. Ama peygamberlere bak. Hazreti Eyyub'un hastalığını, Hazreti Yusuf'un kuyuya atılışını, Hazreti Yakub'un evlat hasretini, Efendimizin Taif'te taşlanışını düşün. Onlar Allah'ın en sevgilileriydi ama en ağır imtihanlar onlara geldi. Demek ki bela, kahrın değil, lütfun gizli anahtarıdır. Allah seni bazen alarak verir. Senden sağlığını alır, sana acizliğini hatırlatır. Senden paranı alır, sana Rezzak'ın sadece O olduğunu öğretir. Senden sevdiklerini alır, kalbinde ondan başkasına yer kalmasın diye yapar bunu. Celal'in içindeki cemali görmek, işte marifet budur. Eğer bugün canın yanıyorsa, bir kaybın varsa, bil ki usta demirci demiri dövmektedir. Şekil alıyorsun, güzelleşiyorsun, olgunlaşıyorsun. Ben bittim dediğin yerde, onun yettim diyen rahmeti başlar. İmtihan, senden başka kimsem yok, Allah'ım dedirtene kadar sürer. Ve o cümleyi kurduğunda, sınavı geçmişsindir. O yüzden başına gelenlere felaket deme, davet de. Rabbin seni kapısına çağırıyor. Sabret. Ama kuru bir sabırla değil, sonunun hayır olacağını bilen bir tevekkülle sabret. Çünkü Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Dördüncü gaye ise belki de en gizemli, en derin olanıdır. Kendini bilmek, nefsini tanımak. O meşhur kutsi sözde buyurulduğu gibi, nefsini bilen Rabbini bilir. Bu söz, bütün tasavvuf yolculuğunun özetidir. İnsanlar yıllarca dış dünyayı keşfetmek için uğraşır. Okyanusların dibine iner, uzaya araçlar gönderir. Ama kendi içindeki o uğdu muazzam aleme, o küçük alem denilen ama içinde koca kainatı saklayan gönül dünyasına bir adım bile atmazlar. Rabbini tanımak istiyorsan, önce aynaya bakacaksın. Ama yüzündeki çizgilere değil, ruhunun derinliklerine. Fussilet Suresi 53. ayette, Allah, biz onlara ayetlerimizi hem ufuklarda, dış dünyada, hem de kendi nefislerinde göstereceğiz buyurur. Demek ki sen, yürüyen bir kitapsın, okunmayı bekleyen bir ayetsin. Kendini bilmek nedir? Adını, soyadını, mesleğini bilmek değildir. Kendini bilmek, acizliğini, fakirliğini, hiçliğini bilmektir. Ben, Allah olmadan bir hiçim diyebilmektir. Kendi kusurlarını, egonun oyunlarını, nefsinin hilelerini görmektir. İbn Arabi'nin dediği gibi, İnsan hakkın tecelli ettiği en mükemmel aynadır. Ama o ayna tozluysa, kirliyse sureti göstermez. Kendini bilmek, o aynayı cilalamaktır. İnsan kendine döndüğünde, içindeki o derin sessizliği dinlediğinde, aslında neyi aradığını fark eder. Bizler dünyada mutluluğu aradığımızı sanırız. Hazzı aradığımızı sanırız. Oysa ruhumuzun fıtratında, bezmi elesten kalma bir sıla hasreti vardır. Biz Allah'ı arıyoruz. Ama onu yanlış yerlerde, fani suretlerde arıyoruz. Leyla'yı ararken Mevla'dan kaçıyoruz. Kendini tanıyan insan başkasının ayıbıyla uğraşmaz. Çünkü kendi ayıbıyla meşguldür. Kendini tanıyan insan kibirlenmez. Çünkü topraktan geldiğini ve toprağa gideceğini bilir. Kendini tanıyan insan yalnızlıktan korkmaz. Çünkü bilir ki, o şah damarından daha yakın olan dost, her an onunladır.
Bu yüzden bazen durmalısın, gürültüyü susturmalısın, bir Hira mağarası bulmalısın kendine. Belki odanın bir köşesinde, belki bir seccade üzerinde. Ben kimim demelisin. Bu öfke kime? Bu hırs niye? İçimdeki bu bitmeyen arzu neyin arzusu? O soruların cevabını bulduğunda perdeler kalkacak. Kendinde onun eserini göreceksin. Her zerrende onun kudret imzasını okuyacaksın. Ve o zaman anlayacaksın ki sen bu aleme sadece yemek içmek için değil, bu muazzam sırrı çözmek için gönderildin. Ve geldik 5. gayeye. Yeryüzünde rahmet ve fayda kaynağı olmak. Enbiya suresi 107. ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" buyrulur. Peygamberin izinden giden her müminde kendi çapında, kendi gücü yettiğince aleme bir rahmet damlası olmalıdır. Hayatın manası ne kadar topladığın değil, ne kadar dağıttığın ile ölçülür. Modern dünya bize al, tüket, biriktir der. Kur'an ise ver, paylaş, yaşat der. Çünkü vermek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Güneş ışığını kimseden esirgemez. Kötüden de iyiden de. Yağmur tarlası olanın da olmayanın da üzerine yağar. Sen de öyle olmalısın. Sevgi paylaştıkça çoğalan tek hazinedir. Bir insanın derdine derman olmak, yıkılmış bir gönlü tamir etmek, 1000 rekat nafile namazdan daha hayırlı olabilir bazen. İbn Arabi'nin o engin gönlüyle bakarsak, mahlukata şefkat, Yaradan'a duyulan tazimin bir sonucudur. Allah'ı seven, onun sanatını da sever. Onun kullarını incitmeye korkar. Faydalı olmak için zengin olmana, alim olmana gerek yok. Yoldaki bir taşı kenara çekmen sadakadır. Birine içten bir, nasılsın demen, somurtan bir yüze tebessüm etmen, gıybet edilen bir meclisi terk etmen, bunların hepsi rahmettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır buyuruyor. Öldükten sonra senin banka hesabını konuşmayacaklar, makamını konuşmayacaklar. Ne güzel adamdı, ne güzel kadındı, kimseyi kırmazdı, eli açıktı, gönlü genişti diyecekler. Ya da tam tersi. Şimdi sor kendine, ben bugün kime fayda sağladım? Benim varlığım bu dünyayı daha iyi bir yer yapıyor mu, yoksa sadece kalabalık mı ediyorum? İyilik bir bumerang gibidir, döner dolaşır sahibini bulur. Sen birinin kalbine su serpersen, Allah da senin yanan yüreğine serinlik verir. Hayatını ben merkezli olmaktan çıkarıp biz ve o eksenine oturtursan, o zaman gerçekten yaşamış olursun. Ve nihayet, bütün bu yolların, bütün bu gayelerin vardığı tek bir son durak vardır. Dönüş, vuslat. Bakara suresi, 156. ayetin o sarsıcı hükmü. Şüphesiz biz, Allah'a aidiz ve muhakkak O'na döneceğiz. Bütün nehirler denize akar. Bütün yollar Roma'ya değil, Allah'a çıkar. Bu hayat bir sürgün yeriydi, bir gurbetti. Ölüm ise de Mevlana'nın dediği gibi bir şeb-i aruz, bir düğün gecesidir. Sevenin sevdiğine kavuşmasıdır. Biz ölümü bir yok oluş sanırız. Oysa ölüm, perdenin kalkması uykudan uyanmaktır. Asıl hayat o zaman başlar. Ama o güne, o büyük buluşmaya hazırlıklı gitmek gerekir. Tıpkı bir misafirlikten kalkıp evine dönen biri gibi, heybende ne var? Dünyalık mı, yoksa ebedi azık mı? Şuara suresinde buyurulduğu gibi, o gün ne mal fayda verir ne de evlatlar. Ancak Allah'a kalbi selim, tertemiz bir kalp ile gelenler müstesna. Allah bizden altın, gümüş, tapular istemiyor. O, kendi nazargahı olan kalbi, şirkten, kinden, hasetten, dünyevi kirlerden arınmış olarak geri istiyor.
Bana verdiğin emaneti temiz getirdin mi kulum? Diye soracak. Ölümden korkma, hazırlıksız olmaktan kork. Eğer sen hayatını ibadetle, güzel ahlakla, sabırla, şükürle süslediysen, ölüm meleği sana bir dost gibi, bir müjdeci gibi gelecektir. Son nefes, bir son değil. Ey mutmain olmuş nefs, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön çağrısına verilen bir lebbeyk, buyur Allah'ım, cevabıdır. Bu yüzden ey dost, zaman daralıyor. Hayat ezanla namaz arası kadar kısa. Doğduğunda kulağına ezan okundu, namazın kılınmadı. Öldüğünde namazın kılınacak, ezanın okunmayacak. İşte hayat bu ikisi arasındaki o kısa çizgidir. Bu çizgiyi karalama. Bu çizgiyi onun rızası istikametinde dosdoğru çiz. Şimdi şu an her şeyi değiştirebilirsin. Geçmişe tövbe et, geleceğe dua et, anı ise ibadete çevir. Unutma, sen sadece yemek, içmek ve uyumak için gelmedin. Sen alemlerin Rabbini tanımak, ona ayna olmak ve ona onurlu bir şekilde dönmek için geldin. Ya Rabbi, bizi gaflet uykusundan uyandır. Bize bu dünyada senin halifen olma şuurunu bahşet. İmtihanlarımızı kolaylaştır, belaları lütfa dönüştür. Bize kendini unutturma, nefsimizin eline bırakma. Ve emanetini alacağın zaman, yüzümüzde tebessüm, kalbimizde iman, dilimizde senin isminle huzuruna gelmeyi nasip eyle. Çünkü biz senden geldik ve yine sana dönüyoruz. Yolumuz sanadır, sonumuz sensin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

hayattaki en hakiki örneğimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyurdu: eğer gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine göz yumarlar, rıza gösterirlerse, o kanı dökülen, öldürülen bir Müslümandan dolayı Cenab-ı Hak gökteki ve yerdeki bütün canlıları cehenneme doldurur. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

0: Kusaylı için sabah ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'le uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebinin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

El Hakem Celle Celalu Celle Celalu. Her işte hikmet ve adaletle hükmeden. Sen El Hakemsin. Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin. Mutlak hakim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın. Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin. Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulundurансın. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren yalnız sensin. Senin hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz, hiçbir hadise gerçekleşemez. Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan, adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi sensin. Mutlak adaletin tecellisini ebediyet alemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin. Ey kainattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım, bizi senin ahkamına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle. Amin.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyi revan bahşın hevasından, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından, perişan bir niyazinler hayatın müntehasından, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti." diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır." dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz." dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma." buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı." buyurdu.

El Halik Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi yoktan var eden, sen El Halik'sın.

Yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım! Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde, alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

El-Kabid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Sen El-Kabid'sın. Lütuf ve hikmetiyle genişlik veren, dilediğini darlıkla imtihan edensin. Hikmetiyle veren, çoğaltan, açan, artıran, bolluk veren, zengin eden sensin. Hikmetinle lütuf ve ihsanını kimi zaman azaltman, kullarını kötülükten korumak içindir. Kudretiyle alan, azaltan, daraltan, sıkan, muhtaç eden, mahrum bırakan ve yoksullaştıran yine sensin. Fakirlikle, afetle ve kazayla imtihan edensin. Savaşla, hastalıkla, maddi sıkıntıyla ve belalarla kullarını sınayansın. Sen cimrilikten, merhametsizlikten ve adaletsizlikten uzak olansın. Hikmetini ve kudretini hatırlatan, kullarını sınayansın. İnsanı kimi zaman dünyaya sığmaz hale getirensin. Sıkıntı ve zorluklara karşı kullarına aczi hatırlatan, türlü imtihanlar verensin. Tüm bu zorluklara karşın, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu müjdeleyen, sabırla sana yönelmeyi öğütleyensin. Ey kulunun her halini bilen Allah'ım! İmtihan olarak karşımıza çıkanlara karşı bize sabır ihsan eyle. Amin.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid, çok ibadet eden kişiyle farkı benim sizin en sıradan birinizle olan farkım gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah Teala ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için bir rahmet diler, istiğfar ve dua eder.

0: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordu. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konuda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Reklamları dinlediniz. Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

omzumu terazide unuttun. Koştum kavuran çöllerine günahın. Livasız başımda kırgın ayet sesleri. Pişmanım Allah'ım, pişmanım.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilirim. Zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
3: Ay Zilhicce ayı. Peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan Nebi'nin gönlüne konuk. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhuleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Seleme annemiz. Ve onlar... Teslimiyette melekleri bile hayran bırakan, bir nehir gibi akan Ashab-ı Güzin efendilerimiz. Ve Mekke'den yola çıkan bir adam, adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin ettiler. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muğire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından, yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureyş cemaati, ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili Peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman 10 kişiyle Mekke'de. Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. Gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıkoydular ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Resulullah'a geldi ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzere gidip beyat ediniz. sevgili semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili. Ve o gün sahabe

0: ölmek üzere.
1: Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başlar. Süheyl atılıyor. Hayır, öyle yazma. Biz besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başlar. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye, Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun. Anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'ten. Hayır diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Efendimiz sakin. Ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Bu kez sahabe galeyana geliyor. Sa'd bin Übade Ali'nin elini tutuyor. Sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz, orayı bana göster ben sileyim buyuruyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah, sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. Ve Peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emri yerine getiren kimse yok. 3 kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce, ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi mahzun. Bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Seleme annemiz, ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin, saçınızı kısaltın. Onlar sizi görünce mutlaka aynısını yapacaklardır. Efendimiz hiçbir şey söylemeden kurbanını kesti. Sahabe peygamberin bu halini görünce kurbanlarını kesmek için birbirleriyle yarıştı. Hudeybiye fethi müjdeleyen bir barıştı. Fethin kapısıydı. Çok geçmeden Mekkeli müşrikler anlaşmayı iptal edecek. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecekti. Sadakat ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız.

0: Canlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida Radyo Nida.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida Radyo Nida.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Hazreti Adem'in duası. Adem aleyhisselam ve eşi cennette yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yüce Allah, Adem aleyhisselam ve eşinin duasını kabul etmiş ve onları affetmiştir.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam, kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Eş-Şekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eş-Şekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Yanık.
4: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bunun üzerine Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın ey Allah'ın Resulü, dedi. Efendimiz, çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa, dedi. Efendimiz, sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa tekrar, bu da elinden gelmezse ey Allah'ın Resulü, dedi. Efendimiz de, iyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, Efendimiz, kötülük yapmaktan çekinsin, çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Lut kavmi alemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa düştüler. Lut peygamberin ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler. Üstelik peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut aleyhisselam Rabbine şöyle dua etmiştir: Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Ey Rabbim, bozguncu, ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emit, fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu.

düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti: "Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum." 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir cemaat Allah'ı zikretmek için toplanırlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sükunet ve vakar iner. Yüce Allah da onları katında bulunanlar arasında anar.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

El-Vedud Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. Sen El-Vedud'sun. Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin. Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin. Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın. Sen sabredenleri, tevbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını çok sevensin. Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını bize örnek olarak sunansın. Kullarına seni, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin. Seni sevmek müminin alametidir. Vedud ismini bilen ve idrak eden her Müslüman, insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler. Senin sevgini kazanmaya çalışır. Ey çok seven ve sevilen, rahmetiyle muamele eden Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Her şeyin en iyisini ancak sen bilirsin. Bizi rahmetinle sar ve bize merhamet et.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Eşşekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida. Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
9: Nida. Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
10: Nida.
0: Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Nida. Radyo Nida.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden

0: başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
9: Nida. Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Bursa ve çevresi için öğle

0: Nida. Radyo Nida.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Bir tanıtım dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
10: Nida.
0: Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Nida. Radyo Nida.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
9: En uygun.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Adı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlulukteten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil valideyni ihsana ila ahiril aya. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, atölyelerinde, fabrikalarında, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Rızkınızı helalından bol eylesin. Ömürlerinizi uzun, amellerinizi güzel, akıbetinizi hayır eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip, hakka ittiba eden, batılı batıl bilip, batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. gündem yoğun. Yani gündemimiz hakikat hangi mevzuyu, hangi konuyu anlatacağımızı şaşırıyoruz. Bir yandan kurban, diğer yandan bir ucube geliyor. Ne o? Hıdır Ellez. Hıdır Ellez. Diğer yerde, yandan anneler günü diye bir ucube daha geliyor. Anne baba hakları. Diğer yandan değerli kardeşlerim, sosyal hayatımızda yaşadığımız, yaptığımız, hayatımızın parçası olan örflerin, adetlerin İslam'a uymayan tarafları. Neler var, neler var. Velhasıl biz bugün sizlere anne baba haklarından bahsederken, yarın da inşallah, çünkü yarın 5-6 Hıdır Ellez günü, 5 Mayıs, 6 Mayıs nedir ne değildir? Kullanması, o günün kutlanması caiz midir, değil midir? Yapılan onca İslam'a uymayan, Kur'an'a uymayan, değerli kardeşlerim, mesela gül diplerine ev isterim, araba isterim falan, eş isterim, nasip isterim deyip de yazılması. O gün genç kızlara iş yaptırılmaması. Çantanın ağzının açık bırakılması. Ve hakeza ve hakeza, bunları anlatacağız. Ya, ne zaman? Yarın Allah izin ederse, hasreten istirham ediyorum. Yarınki sohbeti şimdiden Hıdır Ellez'e hazırlık yapan, efendim böyle ucube, apuk sapuk işlere gönül veren, yön veren kardeşlerimizin mutlaka dinlemesi, takip etmesini hasreten istirham ediyoruz. Bize Rabbimizin verdiği bayramlar, kandiller, bakın mesela şimdi hiçbir tane efendim kendini bilmez ilahiyatçılar bu yoktur diye feryadı figan edecekler mi? Yok. Ama kandil gecesi var mı yok mu yaygara koparanlar. Ya. Ellerimizde kandilimiz var. Ellerimizde bayramlarımız var. Elimizde cumamız var. Elimizde Ramazan-ı Şerif var. Elimizde Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayları var. Yani haram aylar. Üç tane saydık. Bir tanesi nerede? Recep-i Şerif ayı. Yetmiyor mu bize değerli kardeşlerim? Şaman dininin, şamanizmden esinlenen, İslam'dan evvel kutlanan bir günü, bir Müslümanın kutlaması, Allah'ınızı severseniz nereye yerleşelim? Nereye koyalım? Ne yapalım şimdi biz? Olur ya, işte dündür, eğlenmedir. Ateş üzerinden atlamalar. Niye atlıyorsun kardeşim? Günahları dökülüyormuş. Buna ne denir? Bir Müslüman bunu yaparsa biz ne deriz ona? Tek kelimeyle söylüyorum. Kimse darılmasın, gücenmesin. Yuh denir. Niye? Ya Mevla sana ateşten atla mı diyor? Huzurumda bir defa hulusu kalp ile estağfirullah ya Rabbi de senin günahını affederim diyor. Sen şimdi bunu bırakıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Ateşlerin üzerinden atlıyorsun. Sen ateşperest misin? Sen Müslüman değil misin? Al abdestini. İki rekat tevbe namazı kıl. Ondan sonra seccadende boynunu bükerek al tesbihatını, sultanımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Bir rivayette 70, diğer rivayette 100 defa günde tövbe istiğfar ediyorum. 100 defa ateşin üstünden mi atlıyor? Senin peygamberin, senin habibin, senin liderin, senin önderin, senin rehberin, senin bir tanecik ulu önderin Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de üç emrin arkasından gelir. Yani birbirlerini tamamlarlar. Öyle diyeyim, üç emrin arkasından gelir. Haseten istirham ediyorum. Mevzuyu iyi dinleyin, iyi belleyin. Bu analar babalar bir güne sığmaz kardeşim, bir güne sığdıramaz. Evine köpek besle yerleştirip anasını babasını atanlar. Ya evine köpek yerleştirip koca koca mobilyaları evine yerleştirip anasına babasına evinde yer bulamayan evlatlar, yer bulamayan evlatlar. Ya ben ananı babanı istemem diyen gelinler veya damatlar. Şimdi sen bir yuva kurmuşsun kardeşim. Damadın anası babası gelinin neyi oluyor? Anası babası oluyor. Peki gelinin anası babası ne oluyor? Damadın anası babası oluyor. Tertip edeceksiniz, değer vereceksiniz. İki dünür, yani kız anası, oğlan anası babası, neyse, ne yapacaklar? Birbirlerine değer verecekler, önem verecekler. Ufak tefek işlerle aralarını bozmayacaklar. Aldıydın, verdiydin, gittiydin, geldiydin, baktıydın, söylediydin, dıydın, dın, dın, dın, dın. Ne Allah'ın seversen ya? İşiniz mi yok sizin? Koca koca adamlar ya. Bir gelin damat sahibi oluyor derse, şu andaki yaşlara göre söylüyorum, 45'in üstü. Hala 40 yaşına kadar kendini düzeltemeyen, hal hareketlerini İslam'a ve Kur'an'a tabi hale getiremeyen cehennemde yerini hazırlasın diyor ya. Mevla'nın o kadar emirleri var. Sen bu emirleri nasıl tutmazsın? Değerli kardeşlerim, kapitalizmin, materyalizmin esiri olmayın. Analar, babalar da buna alıştı. İşin ilginç tarafı da o. Anneler diyor, nerede benim hediyem diyor. Ya la havle ve la kuvvete illa billah. Anacığım, sana evladının gelip annem demesi daha demesinden daha büyük bir hediye olur mu Allah'ını seversen? Babacığım, sana evladının Allah ve Resulünün emirleri doğrultusunda hareket etmeleri, ülfet etmeleri, sevgi beslemelerinden daha güzel hediye olur mu Allah'ını seversen? Niye kendini bir gömleğe, bir efendim hediyeye değiştin yahu? Anlaşılacak bir iş değil. Üç emrin arkasından gelir. Eğer Allah'ımız, eğer Yaradanımız, eğer Mevlamız derse ki ve akimus salah, namaz kılın, dedi mi? Evet. Arkasından ne gelir? Ve atuz zeka. Hocalarım bol bol bunları anlatıyorlar. Sizin de haberiniz olsun diye size bunları anlatıyorum inşallahu teala. Yani ana baba hakları, bakalım neler, ne haklar var analarımızın, babalarımızın. bizler üzerinde ne hakkı var? Neler neler neler. Kademe kademe sizlere anlatmaya çalışacağım. Hasreten istirham ediyorum. Ahiret sermayesi istiyorsanız, ahirette kurtulmak istiyorsanız, ahiret sermayesi biriktirmek istiyorsanız, ananız, ananız, ananız ve babanız. Ya benim karı istemiyor. Sen de o karıyı iste o zaman. Değil mi değerli kardeşlerim? Benim karı anayı babayı öyle dediği için söylüyorum. Yani hanım diyeyim. O tabir söylendiğinden sonra kar yani karım dediği zaman sen dağsın, dağın üstündeki kar karım odur. Yani erkek dağ olsa da onun üzerini örten nedir? Kar, karım. Bu benim karım. Yani ben dağ da olsam beni örten beyaz. O örtüye ne diyoruz biz? Dağdaki kar. Ne derler? Dağına göre kış, yani kar. Allah da dağına göre, adamına göre kadın verir. Sen de adam ol canım. Benim karı istemiyor. Anamı babamı. Sen de onu isteme o zaman. Ya. Bak bakalım. Sen bir annene babana bir değer ver bakalım. Değer verdiğin zaman insan etrafına değer verdiği zaman değer alır. Bazen Hazreti Ali öyle diyor. Ey hanımlar! Erkeğinizi kral yapın, siz de kraliçe olun. Ya böyle umrelerde falan bunları anlatıyoruz. Böyle şey ettikçe tabii bu kaç günlük beraberiz elhamdülillah. Buradan umre gruplarımda olan bütün umrecilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden hoş insanlar. Hiç mi bir tane aksi insan gelmez ya? Gelmiyor. Emin olun böyle. O kadar terbiyeli, o kadar kibar, o kadar narin, o kadar nazik insanlar. Hepsine buradan hocaları olarak selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Rabbim hepsinden ebeden razı olsun. Ya siz kocanızı kral yaparsanız siz ne olursunuz? Kraliçe olursunuz. Siz eğer kocanızı aslan yaparsanız siz de aslanın hanımı olursunuz. Yani dişi aslan olursunuz. Ama siz kocanızı öküz yaparsanız sen de inek olursun. Değerli kardeşlerim, sen kocanı köle yapmaya kalkarsan sen de kölenin karısı olursun. Değer vereceksin kardeşim, değer vereceksin. Karı kocaya değer verecek, evlat babaya, baba evlada, efendim, komşu komşuya, arkadaş arkadaşa, iki arkadaş ariflerden birisine misafir oluyorlar. Ne zaman? Ramazan-ı Şerif ayında. Arkadaşın birisi diyor ki, ben bir abdest alayım geleyim. O gidince o arif olan zat arkadaşına soruyor. Arkadaşın nasıldır? Eşeğin tekidir diyor. Allah Allah. O geliyor. Ondan sonra öbürküsü diyor ki ben abdestimi alayım. O gittiği zaman o gelene soruyor. Arkadaşın nasıldır? Öküzün tekidir diyor. Allah Allah. İnsan arkadaşının hakkında böyle konuşur mu ya? Eğer bir kimse diyor size gelip de birisini kesiyorsa, bil ki seni de alıp başkasına kesecek. Yani aleyhine koşacak, kesecek derken arkandan konuşacak manasında söylüyorum değerli kardeşlerim. Arkandan konuşacak manasına söylüyorum. Peki değerli kardeşlerim, o arada da hepsi toplanıyorlar masaya. Bir bakıyorlar ki artık sahanlar, eskiden sahan derdiler, şimdi tabak diyorlar ya, sahanlar vardı. Yemek onlarla servis edilirdi. Hepsinin üstü kapalı geliyor. O arada da iftar açılıyor. Birisi bir kaldırıyor ki saman, öbürcüsü kaldırıyor ki dene. Böyle şaşkın birbirlerine bakıyorlar. Sonra ev sahibine bakıyorlar. Arif olan kimseye bakıyorlar. İyi dinleyin. Bunlar misal ama bir hakikati ifade eder. Böyle hani bu nasıl yemek gibilerden böyle ev sahibine de gayri ihtiyari bakıyorlar. Niye bakıyorsunuz evladım diyor. Yiyin diyor. Birinize sordum. Affedersiniz. Eşek gibi adam dedi. Sen gittin öbürcüsüne sordun. Öküz gibi adam dedi. Siz birbirlerinizi böyle tertip ettiniz, yiyeceğiniz de bu dedi. Ya değerli kardeşlerim, eğer bir kimse geldi size bir kimseyi kesiyorsa, bilin ki sizden de alacak, öbür tarafa ne yapacak? Laf götürecek. Laf. Bazıları da laf götürmek için gelirler böyle özel. Lan işim mi? Özür dilerim, çok özür dilerim. Hatta biriyle konuştum. İşin mi yok yahu senin? Yani işin mi yok? Çok canın daraldıysa salavat-ı şerife getir. Değil mi değerli kardeşlerim? Bundan dolayı etrafınıza ne kadar değer verirseniz siz de o kadar değer alırsınız. Mesela bana soruyorlar, akrabaların nasıl? Elmas gibidir. Mücevher gibidirler. Şimdi ben kötülesem akrabalarımı, sen kötü ortamda yetişmiş olursun o zaman. Veyahut da arkadaşlarımı sorarlar, en pespayesi benim. Arkadaşlarım, cemaatim, efendim, dostlarım, ahbaplarım, hepsi birer yıldız gibidirler. Ay gibidirler, güneş gibidirler. Eğer sen arkadaşını kötülüyorsan, o zaman söyle bana arkadaşının kim olduğunu, sana söyleyeyim, sen de kötü adamın tekisin o zaman. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Evet, yarın ahirette ya veylete leyteni lemettehiz fülanen halila. Ne olaydı ben felanı

Değerli kardeşlerim, zekat namaz kılın dediyse zekat verin mutlaka Mevlamız tarafından emir verilmiştir. Enüştürli, bana şükret, Mevlam böyle bir emir verdiyse, ya bakalım gerisi emirin öbürküsü ne taraf? Veli valideyi, annene babana da şükret emri gelmiştir. Yani bana şükret dediyse anne ve babaya da şükret emri gelmiştir değerli kardeşler. Var mı bunun daha ötesi? Başka? Ve ati'ullah dediyse, Mevlamız emrettiyse, yani bana itaat et emri geldiyse, ve ati'ur rasul, rasulüme de itaat et emri ne yapmıştır? Gelmiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Önemi, meselenin önemini anladınız mı acaba değerli kardeşlerim? Mesele ne kadar önemli? Yani şükürli, bana şükret dediyse, veli valideyi, annene ve babana da şükret emri ne yapmıştır? Gelmiştir. Değerli kardeşlerim, ne hazin bir tablo değil mi? O analarımız zahmet üzerine zahmet de taşır. Zahmet üzerine zahmet de doğum yapar. Ondan sonra zamanını, günlerini, aylarını, ömrünü, zevkini, safasını, rahatını hepsini sana bağlar. Evlat büyüyünce anneye babaya isyan eder. Nereye koyalım şimdi bunu? Bunu nereye koyalım? Allah ne buyuruyor? Ve kala rabbüke. Senin Rabbin hükmetti. Karar verdi. Allah Allah. Neye hükmettin ya Rabbi? Ella ta'budu illa iyyahu. Kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Bu hükümdür, karardır, bitmiştir. Ama insanoğlu ne yapmıştır? Ateşe, böceğe, efendim, demire, ağaca, tunca, betona. Allah akıl fikir versin ya. İşte Hızır İlyas aleyhisselam Baal tupu putu var. Baal tupu. Bu yan durursa hilal, hilaldir. Ama tepeye doğru, göke doğru o hilal yapılırsa bu Baal tupu putunun işaretidir. Mesela o ucube zemzem tavurda ne yapar? O hilal yukarıya doğru. Baal putunun işareti gibi, gibidir. Öyledir demiyorum bakın, gibidir. Bazen söylediklerimizden de çekinir hale geldik değerli kardeşlerim. Burada defaatle bazen söylüyorum. Cemaat hocasını şikayet ediyor. Beş vakit namaza gelmiş. Hocanın konuşmalarından vallahi müftülüğe şikayet ediyor, kaymakamlığa şikayet ediyor, valiliğe şikayet ediyor, jimere şikayet ediyor. Kim bu? Cemaat, cemaat. Müslümanım diye camiye gelen cemaat. Vay vay vay. Tam bir Ebu Cehil. Değerli kardeşlerim, geçen günler medyatik

0: hocalarımız var. İsimlerini vermeyeceğim biliyorsunuz. Ünlü hocalar. Kimi profesör, kimi müftü. Efendim? Şimdi birisi fetva soruyor. Kurşun dökme fetvası. Nazar var mıdır? Nazar için kurşun dökülür mü? Birisi de diyor ki kurşunu bir dökeriz ve rahatlarız. Birisi de diyor ki ya haram. Niye haram olsun diyor. Ve bunu hoca efendiye soruyorlar. Lafı gezdiriyor, dolaştırıyor. İnanın sunan çocuk açıklama yapıyor hocaya karşı. Hocam diyor bak yaptırıyoruz demiyor. Ya niye haram olsun? Yani niye haram olsun? Helala haram, harama helal denirse ne olur diyor. Efendim diyor o daha ağır olur diyor. Fesübhanallah. Niye korkuyorsun ya? Niye korkuyorsun? 85 yaşına gelmişim. Mübarek hocam. Bu kafirliktir. Bu küfürdür. Yani bakın bir haramı işlemek nedir? Büyük günahtır. İçki içmek nedir? Büyük günahtır. Namaz kılmamak nedir? O da büyük günahtır. Ama şimdi mesela içki içen bir adama desek ki ya neye içiyorsun? Bak haram bu. Amanna. Haramdır. Doğrudur. Nefsimize uyuyoruz. Şimdi ben buna kafir diyebilir miyim? Haşa. Haşa. Diyemez. Namaz kılmayan bir adama namaz kılmamak nedir? En büyük günahtır. Allah'a şirkten sonra ikinci büyük günah nedir? Namaz kılmamaktır. Amasız pakatsız söylüyorum. Niyesiz, nedensiz söylüyorum. Peki namaz kılmayan bir adama desek ki ya niye namaz kılmıyorsun? Amanna. Allah'ımız bunu farz etmiştir. Ben de tembelliğimden, ihmalkarlığımdan, ne bileyim işte. İnşallah dua edin, bir an önce başlayayım, kılayım. Bu adam nedir? Mü'mindir. Biz kafir diyemeyiz. Ama ne namazı? Herkes aya gidiyor. Efendim? Göklere çıkıyor. Siz hala beş vakit namazla uğraşıyorsunuz. Diyen adam ne olur? Vallahi Ebu Cehil gibi, Stalin gibi, Lenin gibi kafir olur. Niye? Helala haram, harama helal demiştir. Ama kabul ediyor, işliyor. Şimdi bu adama kafir diyebilir miyiz? Ehli sünnete göre büyük günah işlese dahi inkar etmediği müddetçe bak iyi anlayın değerli kardeşlerim. Bunları öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bunları öğrenmezsek imanımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl muhafaza edilebilir? Veyahut da bir kadın tesettürsüz, çıplak bir şekilde giyiniyorsa, geziyorsa şimdi bu kadına desek ki neden böyle giyiniyorsunuz? İslam size kapanmayı emrediyor. Değil mi değerli kardeşlerim? O da dese ki amenna doğrudur. Ama işte nefsimize uyuyoruz, zamana uyuyoruz, modaya uyuyoruz. Allah affetsin, dua edin, tesettüre gireyim dese bu kadın nedir? Mü'mindir, inanandır, muvahhiddir. Biz buna haşa, sümme haşa kafir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Ama şöyle ifade kullansa, ne varmış canım tesettür. O zamanlar geçti. Artık modern, çağdaş falan. Öyle de ağızlarını, ağırtlarını şişe, şişire, şişire konuşuyorlar. Böyle dediği zaman ne olur? Kıp kıpkızıl Ebu Leheb'in karısı gibi kafir olur. Helala haram, harama helal diyor bu ya. Bizim hoca efendi daha ağırdır diye böyle acayip bir şey söylüyor. Ya hocam niye korkuyorsunuz ya? Şu İslam'ı hakkıyla anlatın. Bu millet karını zararını öğrensin. Milleti hülyalarda, rüyalarda efendim gezdirmeyin. Hayallerde gezdirmeyin. Allah için söyleyin ya. Allah için söyleyin. Sunan çocuk özellikle işaret ediyor. Bak hocam diyor, işliyorum demiyor. Helalı haram, haramı helal ediyor diyor. Mesela kurşun dökmek dinen nedir? Caiz değildir. Bizim örfte İslam'da yok. Şimdi bu diyor ki neden olmasın? Acayip, çok acayip. Yıllar evvel, değerli kardeşlerim, yıllar evvel, yani buradan takribi olarak söylüyorum, belki 40 sene evvel. Bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda hoca efendi bir zat öldü. Allah rahmet eylesin, namazlı, niyazlı bir insandı. Bize, bana bir soru sordu. Hocam dedi, biz siyasetle uğraşıyoruz. O zaman sağ parti diyordular. Sağ partide birisinde efendim ne yapıyordu? Siyasetle uğraşıyor. O beldenin önde gelen eşrafından birisi. Konumumuz gereği içki içilen sofralarda bulunuyoruz. Ama ben işte şunu yaptırıyorum, bunu yaptırıyorum, şuna yardım ettiriyorum, buna yardım ettiriyorum falan falan falan. Bahane çok. Yani şeytanın bahanesi çok. Merak etmeyin siz. Bir sürü oyunu var. Çengelleri var. Efendim? Benim durumum ne olur dedi. Bundan 40 sene evveli söylüyorum. Ben de şöyle söyledim. Bak Hacı abi, senin içkili masalarda oturman, içmesen bile caiz değildir. Oturamazsın. İleri sürdüğün bahaneler seni kurtarırsa ne âlâ. Kurtarmazsa biraz ütülerler seni dedim. Hacı efendi tabii çıkış yolu arıyor. Vicdanen rahatsız olduğu olması hasebiyle acaba yükü hangi hocanın sırtına yüklerim diye çıkış yolu arıyor. O toplantıda hacı efendi gelen hoca efendiye aynı soruyu sordu. Hoca efendi lafı döndürüyor, dolaştırıyor, işte zamandı, zemindi, efendim 40 sene evveli söylüyorum ya, 40 sene evvel. O arada biz de aynı toplantıdayız, ben de müsaade istedim, lafını bitirdi. Dedim hocam, Hacı Efendi'nin sorduğu soruda tek bir cevap istiyorum. Onun orada durması helal mıdır, haram mıdır? Tabii hoca efendi bir afalladı. Ne desin şimdi? Lafı döndü. Dolayısıyla kimse ne şiş yansın, ne kebap yansın. Ne âlâ memleket. Din böyle mi anlatılır? Gayri ihtiyari, mecbura binaen haramdır dedi. Tamam hocam dedi. Ama bir daha beni çağırmadılar. Bir daha o toplantıya beni çağırmadılar. Düşünebiliyor musunuz? İşte yıllarca İslam'ın emirleri, şimdi ana baba hakları. Allah ne hükmetmiş? Kendisinden başkasına ibadet, inanmak, yolunu takip etmek haram. Böyle hükmetmiş Allah Celle Celaluhu. Benden başkasına ibadet etmeyin. Bu hüküme ne girer? Şu andaki bizim hayatımızın hepsi girer. Ve kala rabbuke ella ta'budu illa iyya. Sadece bana tapacaksınız. Sadece benim yolumu takip edeceksiniz. Sadece bana ibadet edeceksiniz. Peki değerli kardeşlerim, toplumumuzu geziyoruz. Bir gezelim bakalım toplumu. Kaçta kaçımız Allah'a ibadet ediyoruz? İşimize geldiği zaman dinden nasıl yamuluyoruz? Efendim? Daha bunun gibi niceler. Ama hocam, fakat hocam, tamam aması fakatı seni ahirette kurtarırsa ne âlâ. Ve bil valideyni ihsana. Neye hükmetmiş Allah Celle Celaluhu? Anneye ve babaya iyiliğe hükmetmiş. İyiliğe. İyilik edin diye hükmetmiş. Gördünüz mü? Allah'ın emri bu. Ramazan-ı Şerif ayımızda çok çok söylediğimiz bir hadisi şerif var. Hatırlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Ramazan-ı Şerif ayında hakikat daha başlarken bu hadis-i şerifle başlanır. Neydi o? Şimdi bizim de mevzumuzu aydınlattığı, konumuzu aydınlatması hasebiyle ne diyor Peygamberimiz? Minbere çıkarken amin, amin, amin. Şimdi ashab mana veremiyor. Açıktan amin, amin, amin. Allah Allah. Dediler ki ya Resulallah, siz böyle böyle dediniz kürsüye çıkarken, minbere çıkarken. Minber, hutbe okunan yer. Değerli kardeşlerim, kürsü vaaz edilen yer, mihrap namaz kıldırılan yer. Bunu da öyle öğrenelim. Minber, hutbe okunan yere ne diyoruz? Minber diyoruz. Hutbe okunan yer. Böyle ara ara sizlere bazı malumatlar vereceğim. Mesela burada devamlı söylüyorum ya, Allah'ın sıfatlarını bilmiyoruz, peygamberlerin vasıflarını bilmiyoruz. Efendim, beş vakit namaz kılıyoruz, namazın farzlarını kılmıyoruz, özür dilerim, bilmiyoruz. Mesela abdest alıyoruz, abdestin farzları kaç? Teyemmüm almayı biliyor muyuz? Susuz mu kalacağız hocam? Umre'ye giderken suya ulaşabiliyor muyuz? İki saat, bazen üst bir vakit namaz şeyde denk geliyor. Efendim, uçakta denk geliyor. İndir aşağı, ben namaz kılacağım diyebilir misiniz? Şoföre belki dersiniz, o da durmuyor zaten. Gittiğin yerde kaza et diyor. O kadar da basite alıyor. Bazı şimdi akli evveller var. Efendim, bu kadar hoca, bu kadar cami ne işe yarar? Ne işe yarar derken namazı hafife alıyor demektir. Ama hoca arkadaşlara sesleniyorum. Yani Allah rızası için. Geçen de bir öğlen namazı eda edeceğim. Cami kapalı. Hoca efendinin telefon numarası var. Telefon açtım. Ya hocam, cami kapalı. Ben izinliyim dedi. Hocam sen izinli olabilirsin. Sen anahtarı buraya koyacaksın ki. Veyahut da senin yerine başka bir görevli. Veyahut da sen senelerce burada görev yapıyorsun. Yerine namaz kıldıracak bir insanı yetiştiremedin mi? He? Efendim diyor, 100 metre öbür tarafta da cami var, oraya gidin diyor. O zaman kapatalım camiyi. Hepimiz oraya gidelim. Böyle böyle camiler mahrum, boyunlar bükük, görevli gelmiyor ki cemaat gelsin. Görevlinin söylediği söz bu. Ya zaten bir iki cemaat geliyor diyor. Özürü kabahatından büyük. Sen ne güne orada vazife yapıyorsun? Hiç olmazsa oradaki efendim kahvehanelere git, esnaflara git, evleri gez. Oradaki çoluğa çocuğa daha edemedin. Hanımlara deyin ki üst tarafta hazır cemaate gelin. Ama yok. Maaş yatıyor nasıl olsa. Vay vay vay vay. Öbür taraftan da diyor ki bu imamlar ne işe yarar? Namazı hafifliyor, namazı hafif kılıyor adam. Halbuki namaz seni ayakta tutuyor. Değerli kardeşlerim. Minber, namaz kıldırılan yer mihrap, sohbet edilen yer kürsüler. Tabii kürsüler de şimdi mahrum kaldı değerli kardeşlerim. Merkezi sistem diyorlar. Minareler boş, kürsüler boş. Şimdi artık her caminin imamı, müezzini hemen hemen ilahiyat mezunu. Ya müsaade edin, herkes çıksın sohbet etsin cemaatına. Cemaati toplasın, erkenden gayret etsin, mücadele etsin. Hocasını birebir görerek, yani şimdi mümkün olsa da hepinizin yanlarına gidip de anlatabilsem. Ama bu radyo, radyolarda sohbet etmeyi, televizyonlarda sohbet etmeyi, YouTube kanallarında sohbet etmeyi hakikat ben seviyorum. Neden? Camilerde ulaşamadığımız yerlere ulaştığımızdan dolayı. Evlere giriyoruz. Atölyelere giriyoruz, fabrikalara giriyoruz, bağlara, bahçelere, arabalara. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah bundan dolayı. Ama cami dediğiniz zaman bırakın, yani zaten sohbetler hazır. Biraz da kendinden bildiği kattığın zaman ne olur? O vakti çabucak geçirmiş olursunuz. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, değerli kardeşlerim, hakkıyla bu dini mübini İslam'ı yaşayan kullar zümresine ilhak eylesin. Ev kilâhuma imma yebluganda indekel kibel ahaduhuma ev kilâhuma. Onlardan biri veya ikisi. Ey Müslümanlar, bak Allah neye hükmetmiş. Öyle amasız, fakatlısız. Öyle gelin hanım, damat bey. Ya gelin hanım. Ben ananı babanı istemem. Analar babalar da ben hasreten istirham ediyorum. Benim yaşım da o hallere geldiğinden dolayı. Biraz çelenizi tutun ya. Yani Allah için ya. Her şeye karışmayın, her şeye burnunuzu sokmayın ya. Tamam evladım, siz bilirsiniz evladım. Nasıl isterseniz öyle hareket edin evladım. Çok yanlış bir şey olduğu zaman şöyle yaparsanız daha iyi olur evladım. Paranızı, yani aylıklarınızı kısmayın ya. İcabında gelininizin eline harçlık verin, torunlarınızın eline harçlık verin. Ne yapacaksın? Ahirete gittiğin zaman zaten hepsi onların ya. Hepsi onların. Ne kısıyorsun kardeşim, ne kısıyorsun? Gelininin yanına geldiği zaman ne kadar maaşın senin? 25 bin lira, öyle mi? Bunun 10 bin lirasını al gelinle kızım, çarşını gör, pazarını gör, efendim benim de ihtiyaçlarımı gör. Dışarı çıktığın zaman elin boş gelme, 15 bin lira daha var geride. Torunların geldikçe sıkıştırıver. Devlet nasıl olsa öbür ay ne veriyor? Değil mi? Yani tamamen evlada da kendi evladın nefsiyle baş başa bırakmayın diyoruz. Kısa bir ara verelim. Yani biraz da dinlenin diyoruz. Yoksa ben devam edeceğim de değerli kardeşlerim, ara verilmesi isteniyor. Bir kısa ara, yine beraberiz inşallah.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Nida. Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
10: Nida. Radyo Nida.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
11: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, hakkınızı helal edin. Biraz ara fazla oldu. Ziyaretçimiz gelmiş. Hoca benden görüşmek istemesi hasebiyle sağ olsun, var olsun. Efendim, devamlı dinleyen, takip eden, merak etmiş. Halbuki merak edilecek bir tarafımız yok. Ama illa hocamdan görüşeyim, tanışayım diye ondan muhabbet ettik elhamdülillah. Hem de kurban parası getirmiş. Dışarıya kurban kesilmesi için Allah kabul eylesin. Hepinizi bekliyoruz. Çok büyük bir paralar değil. Koyun, yani koç kestirmek 5500, hisse 5000 lira. Yani nerelere vermiyoruz ki? Nerelere vermiyoruz? Evet. Onlardan biri veya ikisi senin yaşlılığına, senin yanında yaşlılığa erişirse فَلَا تَقُلْ لَهُمَا, sakın deme. Ya onlara ne deme? Üffin. Öf dahi deme. Öf dahi. Ne dersiniz? Yani hatta sordular. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhi olabilir veya herhangi birisi olabilir. Yani alimlerden. Bir evlat annesi ve babasıyla çekişebilir mi? Yani lafının üzerinde laf konuşabilir mi? Ne dedi mübarek? Annesiyle babasıyla bırak, ayakkabısını dahi sinirinden hiddetle yere koyamaz dedi. Mesela tam İşte babasının ayağını, ayakkabısını, annesinin ayakkabısını çeviriyor veya sinirlendi ayakkabısını itiyor falan filan. Ayakkabısını dahi üzemez dedi. Üzemez, üzemez. Hey evlatlar, hey İslam. Ya vay hanımlar, gelin hanımlar, vay damat beyler. Ama dediğim gibi ihtiyarlarımız, annelerimiz, babalarımız da yani elhamdülillah hemen hemen hepimizin aylıkları var. Ha, aylığı yoksa adamı çalışmaya zorlayamazsın. Birisi efendim tesbih satıyor. Ne oldu dedim, yani niye tesbih satıyorsun falan. Hayırdır, ne yapayım hocam dedi, aylık yok. Yani çocuğun yanındayım. Gelin hanım, yani biraz limonili, biraz burada para mara kazanıyorum. İşte alıp götürüyorum, ellerine veriyorum. Vay vay vay vay. Değerli kardeşlerim. Sade çocuğu ben miyim? Öbür çocuğu baksın. Bir anne almış 7 tane mi ne evladını, bakıp bakmıyorlar diye mahkemeye vermiş. Yani karakola şikayet ediyor, hepsini topluyorlar. Veya savcılığa, neyse. Oradan çıkarken birbirlerine giriyor 7 evlat. Sen bakacağım, ben bakamam. Sen bakman lazım. Malını sen yiyorsun, evinde sen oturuyorsun, bahçesini sen sürüyorsun, meyvasını sen yiyorsun. 7 evlat birbirine giriyor değerli kardeşlerim. Anne de böyle mahrum mahrum bakıyor. Sizi doğuracağıma taş doğursaydım diyor. Vay vay. Hey! Arş sallanıyor, arş. Hele bir o pankartlara bakın da o anne babaları bir dinleyin hele. Kimi evladından davacı, kimi gelininden davacı.
Bu milletin yüzü vallahi gülmez. Öyle diyor. Tam hadis-i şerifi hatırlamıyorum ama evde ihtiyarın bulunması ümmetinin arasında peygamberin bulunması gibidir buyuruyor. Ya yani tabiri caizse annelerin ve babaların evde bulunması peygamberin evine misafir olması gibi. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Evladım, Allah senden razı olsun dedi mi? Dedi. Yaşadın kardeşim. Vallahi yaşadım, billahi yaşadım. Gelin ol, damat ol, evlat ol, torun ol ve hakeza ve hakeza. Bu sözü büyüğünüze söylettiyseniz yaşadın kardeşim, yaşadın. Paçayı kurtardın. Sopa yemekten kendini kurtardın. Ne sopası hocam? Cehennem sopası. Ne sopası olacak? Senin benim sopama benzemez. O zebanilerin elinde demirden öyle bir kamçılar var ki insana vurduğu zaman 7 kat yerin dibine sokar. Sen kimsin ki ona dayanasın ya? Ya üffin ve la tenherhuma, öf deme, onları azarlama sakın. Azarlama. Ya ne varmış neymiş, gönlünü kıracak sözler, ifadeler kullanma sakın. Ve kullehuma kavlen kerima, onlara da azarlama değil, güzel söz söyle. Güzel söz söyle. İnandığınız Kur'an bunu emrediyor. İnandığınız Kur'an. Emirler, şimdi bütün toplum bu emri dinlese, huzursuzluk, kavga, gürültü, geçimsizlik. Gelin hanım, sen kaynana olmayacak mısın? Damat bey, sen kaynat olmayacak mısın? Evlat, sen kaynat olmayacak mısın? Vallahi görünen dağların arkası öyle yakınmış, öyle yakınmış ki bildiğin gibi değil. Burada zannederim anlatmış idim ama tekrar olsun inşallah. Yıllar evvel, yani buradan bir 50 sene ileriye gidebiliriz. 70'li, 72'li, 73'lü yıllar. Gelin kaynana geçinemiyor. Tabii o zaman böyle ayrı evler, mayrı evler yok. İster istemez gelin kaynana beraber oturuyorlar. Geçinemiyorlar, kavga ediyorlar falan filan. Aradan zaman geçiyor. Gelin, gelin alıyor. Yani kaynana büyük kaynana oluyor artık. Kaynananın kaynanası oluyor. İki gelin birbirleriyle geçinemiyorlar ve saç başta kavga ediyorlar. Büyük kaynana bakıyor, seyrediyor. Tabii anası, babası, özür dilerim, oğlu geliyor. Bakıyor ki gelin, iki gelin, yani gelin kaynana birbirlerine girmişler. Annesine dönüyor. Ya anne, sen akıllı üslü kadınsın. Yani büyük kaynanasın. Bunları niye ayırmadın? Bunlara niye dur demedin? O da tabii gelininden çok çekmiş ya. Gelini de gelin aldı. Saç başa birbirlerine girmişler. Tabii evladının bu sözüne binaen elini kalbine götürerek şöyle safam olsun. Oğlum safam olsun. Oğlum safa olsun. Bak gelin adama neler yapıyormuş. Daha dünyada, ben dünyadayken gözlerimle gördüm demiş. Sen eğer anana babana hakkıyla hürmetini, hizmetini
Baba dedin, ana dedin, ondan annem baban kırılıyor. Ne istiyor senden? Bunun kibarı ne? Bunun güzel sözü ne? Anacığım, babacığım. Ha, öyle diyeceksin o zaman. Anam, babam. Öyle diyeceksin. Bir söz söylediği zaman gelecek. Onlar da maddeler halinde sayacağım. Bir söz söylediği zaman yüzünü ekşitmeyeceksin, suratını değiştirmeyeceksin, ağzın burnun oynamayacak arkadaş. Kavlen kerima, güzel söz. Neyden hoşlanıyorsa ona göre ifade edeceksin. Mevla'nın emri, ben söylemiyorum. Yani bunları ben söylemiyorum. Onlara acımaktan tevazu kanadını indir ve şöyle dua et. Rabbim, beni çocukken nasıl büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet et. Ya çocukken altını bilmedin, üstünü bilmedin, açlık bilmedin. Şimdi sizlere empati mi diyorlar değerli kardeşlerim? Yani empati mi diyorlar? Bir empati yapalım mı isterseniz? Daha iyi mevzuyu, konuyu, meseleyi daha iyi anlatabilmem için öyle çiçeklerle, böceklerle, efendim, ev aletleriyle, altında bilezikle, gömlekle, atletle öyle öyle analık babalık hakkı ödenmiyor. Onu geçin, geçin onu. Siz kapitalizme hizmet ediyorsunuz. Ananıza, babanıza değil. Materyalizmin birer neferi haline getirdi sizi düzen. Allah'ın neferi olun. Peygamberin neferi olun. Cennetin talibi olun. Değerli kardeşlerim, cennetin talibi olun. Ya bir empati yapalım isterseniz. Mesela siz küçükken anneniz babanız size bakmıyor. İlgilenmiyor. Yiyeceğinize, içeceğinize, giyeceğinize, meskeninize umurunda bile değil. Siz sefil, fakir, garip, öksüz öyle bir hale veya kaldırıp sizi dışarı atıyor. Bu anaya babaya ne derler? Vicdansız ana baba derler mi demezler mi? Vallahi derler. Böyle analık babalık olur mu yahu derler mi? Vallahi derler. Daha bunun gibi niceleri. Peki onlar ihtiyarladı senin yanına geldi. Nasıl küçükken onlar senden ilgilenmezse nasıl analık babalık, böyle analık babalık mı olur? Bu ne vahşet gibi ifadeleri nasıl kullanıyorsak işte o evlat için de aynı ifade kullanır. Bu nasıl evlattır? Bu nasıl vahşet? Bu nasıl insanlık? Utanma, arlanma yok mu? Gibi ifadeler kullanılır mı, kullanılmaz mı? Siz söyleyin canım. Hepsini de ben söyleyecek değilim ya. Şimdi söylüyoruz. Sonra diyorlar ki İsmet Hoca çok sert. Ne yapayım? Oo, iyi ki bakmıyorsun. İşte olur böyle şeyler. Yani sen, bunlar hikaye ya. Bunlar hikaye. Ananın babanın duası peygamber duasıdır ey kardeş.

Yok ya. Böyle bakım mı olur? Ha, anne baba derse ki tamam ben bir ay sende kalırım. Bir ay o aman ne. Onunla bir şey diyeceğimiz yok. Ama öyle değil. Hep ben mi bakacağım? Evet, hep sen bakacaksın. Mesela her gün anne babaya bakana ne diyelim? Şöyle bir mücevher kaşıkçı elması vereceğiz desek, değerli kardeşlerim, kim o anayı babayı verir? Allah'ını severseniz doğru söyleyin. Veyahut da her gün bir daire vereceğiz desek. Veya ayda diyelim ya. Ananıza, babanıza baktığınız her ay bir daire. O evlatlar saç başa bende kalacak, sende kalacak diye efendim kavga ederler mi etmezler mi Allah'ınızı severseniz. Hele bir de kaşıkçı elması desek. Aman ya Rabbim. Allah'ın verdiği mükafatı bundan az mı görüyorsunuz? Mevla'nın vereceği, vaat ettiği mükafatı kaşıkçı elmasından dahil eden az mı görüyorsunuz ki ananızı babanızı sıraya sokuyorsunuz? Ha, şimdi gelelim bana döneyim. Bizim de anamız babamız rahmetli anam öleli 30 sene, babam öleli 25 sene. Yani 25 seneden beri öksüz ve yetim şeklinde devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bazen de bizim evlatlarıma bak ben öksüz yetim adamım bana iyi bakın falan da diye böyle latife geçiyoruz. Kardeşlerim işte sırayla bakacaksanız buyurun bakın. Ben sıraya girmem. Yani bakacaksanız buyurun bakın. Yok bakmayacaksanız bırakın bakayım. Ama sıra derseniz benim sıram bitti ana baba sen hadi bakayım. Falan çocuğuna filan çocuğuna filan çocuğuna ben böyle bakmam ben bunu yapamam. Vallahi demişimdir. Sağ olsun anamızı babamızı kendi ocağımızdan, kendi bucağımızdan bakarak ahirete irtihal buyurdular. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, öyle sıraydı, öyle olun ki gelin hanım, damat bey, oğlan efendi, ben anama babama bakacağım. Ben cennetin kapısını açacağım. Ben her baktığımda bir kabul olmuş has sevabı kazanacağım. Onun duası zaten evlerde bereket, evlerde huzur, evlerde efendim saadet niye yok? Dua eden yok. Ağzı dualı efendim İslam yolunda saçını başını ağartmış kimseler olmasa belalar, musibetler yağmur gibi yağar buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin de anan baban artık ahir ömürlerini mesela şimdi tamam elimiz tutuyor, ayağımız tutuluyor ama 70 yaşına geldik canım. Hazır olmuş. Meyve. Bazen de öyle diyorum. Ya bu ihtiyara kızmayın, darılmayın, gücenmeyin ya. Vallahi içim kaldırmıyor. Yani karşımdaki kimsenin darılması, gücenmesi, kızması bunu içim kaldırmıyor. Ama hakikatleri de söylemekten de kaçamıyoruz. Mevla Efendimiz ne buyuruyor? Hakikat

Hakikati söylemeyen dilsiz şeytan diyor. Allah Allah. Allah da bu mikrofonları bize nasip etmiş elhamdülillah. Buna göre de haramı, helalı, rahat, özgür, efendim korkmadan, çekinmeden, kimse kırılmadan, işte şu mu kırılacak, bu mu üzülecek demeden helalı, haramı rahatlıkla anlatalım ya. Anlatalım. Değil mi kardeşlerim? Faize faiz haramdır diyelim. Kumara, zinaya, göz zinası, kulak zinası, el zinası, ayak zinası. Bunların zinası mı olur hocam? Elbette olmaz mı? Gözün zinası bakmaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ne var mesela baksak? Eğer Allah affetmezse o göze kurşun akıtılacak. Kurşun. Sen ne anlatıyorsun? Ayetler, hadisler, haberler. Okuyun bakalım. Şöyle bir cehennem hayatını burada müteaddit defalar okuduk. Huzu. Tutun onu. Zincire vurun. Ne zaman bu? Değerli kardeşlerim. Ne zaman emrediliyor? Daha öldü, ölmeden daha. Ölmeden. Bakıyor ki iş çetin. Hemen ya Rabbi beni geri gönder. Ya Rabbi ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi izah ettikten sonra Efendimiz minbere çıkarken amin, amin, amin dediydi değil mi? Peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam üç şeyi ifade etti. Birisi Ramazan'a ulaşır, kendini affettirmez, burnu yerde sürünsün diyor. Kim bunu söyleyen? Cebrail aleyhisselam. Ve dua eden Cebrail aleyhisselam. Amin diyen peygamber. Benim, senin ismin anılır. Salavat getirmezse burnu yerde sürünsün. Ne diyor peygamber efendimiz? Amin. Anası ve babası veya ikisinden birisi, İhtiyarlar da hürmetinden, hizmetinden, saygısından, sevgisinden dolayı cenneti kazanamayanın da burnu yerde sürülsün. Ben de amin dedim. Biz ne diyelim şimdi? Anası babası ihtiyarlamış, ilgilenmemiş. Hatta adamı evinden attılar dışarıya. Ana baba kaldı ortada. Veyahut da huzur evleri. Şu zamanın getirdiği noktaya bakın bizi. Batı, batı, batı, batı derken battık vallahi billahi. Battık. Ve huzur evine bırakılanların hemen hemen çoğu oğlu, kızı, gelini okumuş insanlar. Kariyeri varmış, işi varmış, gücü varmış. Kariyerin de, işin de, gücün de anan ve babandır. Kapıları gözlüyorlar. Adamın birisi telefonunu almış. Telefoncuya götürüyor değerli kardeşlerim. Şu diyor, telefonumu bir bakar mısınız? Bu telefon bozuk herhalde diyor. Bakıyorlar, telefon sağlam. Diyorlar ki ya telefonda herhangi bir şey yok. Telefon sağlam. O zaman benim evladımın sesi bundan niye gelmiyor diyor. Evlatlar, benim evladımın sesi bundan niye gelmiyor o zaman diyor. Evladın telefon açmıyor, ondan gelmiyor.
Bu babanız olabilir, dedeniz olabilir, neneniz olabilir. Yani annenle babaanne, eskiden nene derdiler, şimdi annenle babaanne diyorlar. Değerli kardeşlerim, şimdi bakın, büyük fakih Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri ne buyuruyor? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an ve diğer ilahi kitaplarda Allahu Teala gelmiş geçmiş tüm peygamberlere şunu emretmiştir: ana babasını, babanın hoşnutluğunu kazanmak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Ana ve babanın bedduasını almak Allah'ın gazabına uğramak demektir. Anne ve babasına küs olanlar maalesef, bırakın cenazesine dahi katılmayanlar. Vay vay, var mı böyle? Olmaz olur mu ya? Bir kucak sakalı var. Hacca gitmiş, umreye gitmiş. Annesiyle konuşmayan adamı tanıyorum ben. Gör suratı, hacı abi dersin. Acı abi, acı acı. Hacı abi değil, acı acı. Acı abi bu. Niye gitmiyor? Ne var diyorum ortada? Hiçbir şey yok. Velev ki olsun. Yani velev ki olsun. İnşallah önümüzdeki, yani yarın bu, hem ilk önce Hıdır Ellez meselesini ele alacağız. Sizlere nedir ne değildir, şöyle takribi olarak yarım saat içinde anlatabilirsem meseleyi. Ondan sonra yine bu anne baba haklarına efendim sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediniz, takip ettiniz, bulunduğunuz yerlerde bizleri misafir eylediniz. Biz misafirliğinizden memnun olduk. Allah razı olsun. Siz de bizim misafirliğimizden memnun olmuştursunuz inşallah. Burada söylediklerimizi harfiyen dikkatle dinleyin. Kitabi, nefsani olarak konuşursak zaten bunun ahirette hesabını biz çok acı öderiz. Ama öyle konuşmuyoruz da size hakikatleri duyurmaya çalışıyorsak, sizle bunlardan rahatsız olmadan biz ne yapalım da bu emirleri yapalım deyip tefekkür dünyanızda, ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Bir saat tefekkür 60 senelik ibadetten daha evladır buyuruyor. Şöyle tefekkür edin. İnşallahu Teala analarımızın, babalarımızın hoşnut olduğu, memnun olduğu, razı olduğu bir dünyayı kurmaya gayret edelim. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün.
1: Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız. Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler Haç ve Umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. Huwa Ahmedun ve Muhammed, kalbi Muhammed. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim. 16.10 şu anda saatler. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan mesajlarınız ve eserleriniz eşliğinde program devam edecek. Kolay gelsin çalışan herkese.

16.16 şu anda saatler, 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543-224-0108.

Selamünaleyküm, Maher Zeyn'den Kamerun adlı eseri istiyoruz. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Arzu ablam ben, hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim, aleyküm selam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben üç evlerden Şenay Ademoğlu, Tövbeye Gel adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun bizlerden de. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, Rabbim senden razı olsun. Sıradaki ilahi Mehmet Uğur Ercas abime gelsin demişler. Amin cümlemizden. Sıradaki eserler Mehmet Uğur Ercas abimize de armağan olsun. Çok selamlar.

0: başım görünmez.
1: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, ben Canan Özkan Gaziantep'ten sevgi ve selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Dinleyicilerinizse oğlum Muhammed Eyüp de dinliyoruz. Mevlan Kurteş'ten Elhamdülillah adlı eseri istiyoruz demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun.

Selamünaleyküm kardeşim, sizden aşkın menbahım Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyorum. Oğullarım Hasan Hüseyin, kızım Kübra için istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah bağışlasın evlatlarınızı. Çok selamlar olsun.

yaklaşık 4-5 gündür yayında değiliz efendim. Programlar vesilesiyle yayında değildik efendim. Fransa Paris'te Didip zirvesinde sahne aldı. Mevlan Kurtiş birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. İnşallah 16 Mayıs'ta da Gaziantep'te sahnede olacak. Fakat bizim ülke gibi bir yer gerçekten yok efendim. Öyle yani abartıldığı gibi bir yer değilmiş. Gittim gördüm. Yok değil yani. Sadece patates yedim efendim yani.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı. Bidenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla. Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Sizler de vacip kurbanlarınızı ya da vefat etmiş aile bireylerinize sadaka niyetine kurban kestirebilirsiniz. İnşallah vekaletlerinizle beraber Afrika'ya gideceğiz. Orada kurbanlar kesilirken, dağıtılırken sizlere kesim ve dağıtım videolarını ileteceğiz. Sizler de vekaletlerinizi Radyo Nida'ya verebilirsiniz. 0543-224-0108 bu numaradan detaylı bilgi alabilir, vekaletinizi verebilirsiniz efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Eserleriniz birazdan yine burada olacağız. Çalışan herkese kolay gelsin efendim.

0: Dost kervanı.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Merhabalar, ben sizden Rahmet Erdrahman adlı eseri istiyorum. Mesut Kurtiş'ten. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı günleriniz olsun demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. Selamünaleyküm Mevlan Kurtiş fan ekibinin Konya kolundan. Gülsüm Uzbaş tüm Mevlan sever arkadaşlarıma Sahare adlı eseri çalmanızı istiyorum. Yayınlar diliyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Büşra Yıldırım'dan yazıyorum. Uzun zamandır programınıza denk gelmemiştik. Şimdi sesinizi duyduğumuza sevindik. Hanelerimize hoş geldiniz. Ensar kardeşlerden Allah'ım derim adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mehmet kardeşim. Artık sesiniz zarar olmuştuk. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Ben istek eseri size bırakıyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar olsun. Ülkemizin her yeri çok güzel. Rabbim değerini bilmeyi herkese nasip eylesin. Bizim Kapadokya'mız da ayrı güzel. Ben Ürgüplüyüm. Her sene gidiyoruz. Bağımızdan pekmez yapıyoruz demişler. Kolay gelsin efendim. Çok selamlar olsun.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Birazdan yine burada olacağız, sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinletmeye devam ediyoruz. Niye başlamadı bu eser?

katkılarından dolayı bilenler haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Beş mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor bilenler. Sizler de haç ve umre yolculuğunuz öncesi bilenlere uğrayabilir. İhtiyaçlarınızı bilenlerden temin edebilirsiniz.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Mehmet Esmer'le muhabbetli yayına hoş geldiniz.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinletmeye devam ediyoruz. 543-224-0108 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz.

0: hasret.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Melih Sant'tan Kabe benim, Mekke benim, Mesir rica ediyorum. Sevgili kızıma gelsin, onu çok seviyorum. Teşekkürler demiş. Tülay ablamız göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, ben Murat Belet'ten Yara Bende adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız? Gönlü yorgun olan herkese gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet oğlum. Hoş geldin. Nasılsın Murat Belet? Yara Bende dinletir misin? Sesini duymak güzel demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Devam ediyor program 107.3 frekansında. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Rahmet El Rahman adlı eser, sonrasında Elhamdülillah adlı eser sıralayacak. Birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız efendim.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 16.53 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz.

Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. Merhaba Radyo Nida. Abicim İstanbul'dan selamlar. Mevlan Kurteş'ten Babullah adlı eseri rica ediyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Hasret güllerini serdik yollar adlı eseri istiyorum. Dinletirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Hayırlı yayınlar. Rubay Razimov'dan Yalan Dünya, Manyas Yolcusu Dayıhan'a gelsin demişler. Hayırlı yolculuklar efendim, selamlar olsun. Dünya faniymiş. Dünya fani rüyaymış, dinletebilir misiniz, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler Mehmet abicim. Hasan Dursun'dan Son Yastık adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun. Hamza Bey'den Kadir abimiz göndermiş. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun Kadir abi.

Birazdan ikindi ezanı sonrasında yeni saatte yine eserleriniz, mesajlarınız eşliğinde program sürecek. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla Yara Bendi adlı eser şimdi sıraya alacak.

0: Reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Nida Radyo Nida. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 17.11 şu anda saatler, sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Birazdan Yalan Dünya'da eser sıralayacak. Bilenler Hac Umre malzemeleri 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Ulu Cami çevresinde. Mevlam Bey'i dinlerken sadece bir sanatçı değil, ruhuma dokunan bir gönül dostunu dinlediğimi hissediyorum. Benim için bir ses sanatçısından çok daha öte, kattığı manevi huzur için minnettarım. Selam olsun güzel insana. Nur Sefa Öksüz isimli dinleyicimiz göndermiş.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Mevlana Kurtiş ve Nusret Kurtiş seslendirdi az önceki eseri efendim. Şimdi Hasret Gülleri sonrasında Melisande Trey alacak.

17.27 efendim saatler. Program sonundayız. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Nida'dan Gönüllere programında İbrahim Soydaner'den abimiz yayında olacak. İnşallah yarın tekrar yayında olacağız. Arşın kubbelerinde adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, 7 katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken 7 kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecd ederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed.

0: Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi, ahiret servetinin. Sana selat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda

Efendim, Sa'd-i Şirazi Gülistan'ında anlatıyor. Bir adam yıkılan evinin karşısına geçmiş, bir yandan hüngür hüngür ağlıyor, diğer yandan da "Ah evim, yahu çökmeden evvel bari bir haber verseydin de ona göre tedbir alaydım" diye söylenip duruyormuş. Hikaye bu ya, birden o harabe evden bir ses yükselivermiş ve adam demiş, "Ben yıllardır sana çatlayan duvarlarım, dökülen sıvalarımla çöküyorum diye haber veriyordum ya, ama sen her defasında bir iki avuç toprakla o çatlakları örtmeye çalışıyordun. Benim sana verdiğim haberi adeta ağzıma tıkıyordun." Evet, bir hikaye ama öyle manidar ki, bizim hayat apartmanımızda da süratle bir tahrip var. Ömür binamızdan her geçen gün bir taş daha düşüyor, pek fark edemiyoruz. Şimdi şu saniyeye kadar dinleyen birçok insan, çoğunluktan bahsediyorum, "Eyvah, yine ölümden, yine dünyanın faniliğinden bahsedecek İbrahim Bey. Ağzımızın tadı kaçacak" diyecekler. Keşke onlar da dinleseler. İnşallah o kardeşlerimiz de bir gün bu programın devamını dinlerler. Neyse, biz bize devam edelim. Aynen Sa'd-i Şirazi'nin anlattığı gibi. Evet, bize haber veriyor bir şeyler, fark edemiyoruz. Hatta gözümüzün önünde de olsa, az önce dedim ya, ya ağzımızın tadı kaçmasın diyoruz, değil mi? Ama senin, benim, hepimizin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Lezzetleri yok eden ölümü çok anın ve ona hazırlık yapın." Yıllar önce bir eserde okumuştum. O kadar güzel özetliyor ki. Ölüm diyor çok insaflıdır. Gelmeden önce nice elçiler gönderir. Lakin biz bir türlü dönüp bakmayız o elçilerin ne dediğine. Kaç keşif kolu yollamaktadır ölüm. Lakin biz kimine "ya bu hastalıktır, geçer" deriz, önem vermeyiz. Gün be gün tükenip gittiğimizi görmeyiz. "Ya ne olacak, bir kaza" deriz. Ömür bitmeyecek bir hazine gibi görünür gözümüze. Ve her şeyin bir sona mahkum olduğuna bilsek de, bunu aklen onaylasak da inanmak istemeyiz. Ve zannederiz ki ancak böyle mutlu olunabilir ve böyle geçiştire geçiştire kurtuluruz. Az önce paylaştığım o hikaye aslında her birimizin kendi hayatımızla kurduğumuz o dertli ilişkiyi tasvir ediyor. Bizler de ruhumuzda, ilişkilerimizde veya vücudumuzda meydana gelen o ince sızıları, o çatlakları gördüğümüzde, fark ettiğimizde hemen yerine bir şeyler koyuyoruz. Örneğin birazdan konuşacağız, geçici sıvalarla örtüyoruz. Aynen o ev sahibinin yaptığı gibi birkaç avuç toprak alıyoruz elimize, karıyoruz çimentoyla, hakikatin ağzını tıkıyoruz. Oysa o çatlak binanın temellerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini haykırıyor. Elçilik görevinde, ama biz o elçiyi susturmanın yaklaşan fırtınayı durduracağını zannediyoruz. Evet arkadaşlar, modern zamanın en büyük yanılsamalarından bir tanesi de içinde yaşadığımız ve bir daha bize verilmeyecek olan bu ömür binasının hiçbir zaman sarsılmayacağı, yıkılmayacağına dair beslediğimiz o saçma inanç. Bazen evet vücudumuz sinyal veriyor. İçimizde bir sıkıntı, bir şeyler var, ruhumuz yorulduğunu söylüyor. Biraz ara ver, kendinle ilgilen diyor. Bir şeylerin yanlış gittiğini anlatmaya çalışıyor içimiz. Bir şeyler çatlıyor, sesler geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu bastırabilmek için üzerine biraz oyalanma, biraz erteleme, biraz geyik muhabbeti,

boş ver harçlarıyla o yaraları kapatmaya çalışıyoruz. Peki ne oluyor? O çatlaklar günden güne daha da büyüyor. Yani işin özü, hayat bize aslında her şeyi haber veriyor. Sa'di Şirazi'nin deyimiyle o ölüm gelmeden önce hayat topraklarımıza onca keşif kolu yolluyor. Biz bunu vücudumuzda da görebiliyoruz. Saçlarımıza düşen o ilk beyaz tel, saç veya sakalımızda aslında bir ikaz. Hiçbir şey yokken sabahleyin uyandığınızda hissettiğiniz o güne ait garip bir yorgunluk, halsizlik ya da dizinizdeki o gücün çekilmesi, takatinizin kalmaması bir hastalıktan dolayı diyelim. Ya da eskisi kadar hızlı düşünemeyen zihnimiz. Neler neler, işte bunların her biri ömür binasından düşen birer harç. Lakin birçoğumuz bu ikazları gördüğümüzde hastalık diyor, önem vermiyoruz. Gözümüzdeki perdeyi kaldırmak istemiyoruz. Çünkü her şeyin bir sona mahkum olduğunu kabul etmek, o kurduğumuz sahte konfor alanını yerle bir edecek. O yüzden bildiğimiz halde bilmiyormuş gibi davranmak işimize geliyor. Tıbben, aklen ve bilimle de ömrün son olduğunu bildiğimiz halde ömrü bitmeyecek bir hazine zannetmek, evet insana hoş geliyor. Aynen bir sarhoşun içtiği o sarhoşluk verici maddenin tesiriyle bir süre sarhoş dolaşması gibi. Oysa o sarhoşluk bitecek. Ayıldığında geriye sadece büyük bir yıkıntı kalacak. İşte hak dostları diyor ki kardeşlerim, ölümün o elçilerine kulak tıkamak senin bu dünyadaki yürüdüğün yolun kalitesini de bozar. Şimdi genelden içe doğru kendimize bakalım. Bugünü değerlendirelim. Bu yüzyılda insan çok ilginç bir şey yapıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi aslında problemi görüyor, biliyor, hatta hissediyor ama çözmüyor. Üstünü kapıyor. Yorgunuz, belki o yorgunluğu hissetmemiz lazım ama dinlenmiyoruz. Elimizde telefon veya izlediğimiz mutlaka bir şeyler var veya canımız sıkkın. Benim canım neden sıkkın? Bunu düşünmüyoruz. Hemen elimize cep telefonunu alıyoruz. Ya benim içim niye daralıyor? Ne oldu? Ne bitti? Düşünmekten bile korkuyoruz. Hep bir kendimizi oyalama peşindeyiz. Dikkat ettiyseniz çözüm üretmiyoruz arkadaşlar. Sadece oyalıyoruz kendimizi. Sonraya öteliyoruz problemlerimizi. Psikoloji buna kaçınma davranışı diyor. Yani bilimde de var bu. Ne demek bu? Bir insan acı veren bir şeylerle karşı karşıya kalmamak için, onunla yüzleşmemek için kendine başka uğraşlar buluyor. Birçoğumuzun mutlaka duyduğu, belki de kullandığı kafa dağıtmak mevzusu bu. Sırf bir şeylerle karşılaşmamak için. Siz eğer bu programı şu an takip eden azınlıktaysanız, ki öyle, bu programlar 1000-2000 kişinin dinlediği programlardan daha fazla bir kitleye sahip olamayacak. Neden? Konuştuğumuz mevzu. Bilmem, öğrenmem, düşünmem gerekenleri değil de bir oyalanma aracı olarak diğer boş ve saçma sapan içeriklerle uğraşmak. İşte 1000 kişi, 2000 kişi bu yayınları dinleyen sizler, kaçmayan, cesur ve oyalanmak istemeyen insanlarsınız, başımın tacısınız. Düşünmeye devam edelim mi biraz daha? O eve geri dönelim. Küçük bir çatlak var duvarda, oturma odanızda diyelim. Ne yaparsınız? Üzerine bir boya sürersiniz, biraz alçı çekersiniz. Ne olur? Gözükmez olur. Ama çatlak gitti mi? Hayır. Sadece arkada gizlendi. Yani bugünün insanı düşünmemek için elinden geleni yapıyor. Halbuki düşünmek ibret almak, kendini sorgulamak, dünyaya neden geldiğini, dünyada ne yapması gerektiğini, dünyada neler olup bittiğini ve ahirette olası kendini ve insanları bekleyen şeyleri düşünen bir insan olmalıydık. Zannediyoruz ki
ancak düşünmediğimiz zaman mutlu olabiliriz. Yani bugün konuşmaya çalıştığımız ölümde olduğu gibi. Yani mutluluk denilen şey sürekli bir mutluluk hali midir? Yani insan üzülmemeli midir? İnsan bir şeyleri kafaya takmamalı mıdır? İşte günümüz insanının bir kobay faresi gibi kullanıldığı yer bugünkü internet ortamıdır. Sosyal medya programları, uygulamaları, onların algoritmaları sayesinde düşünmeyen, sorgulamayan, katma değeri hiç aklına getirmeyen, sadece tüketen, ne denirse yapan, şöyle giyin dendiğinde öyle giyinmek zorunda kalan, neyi düşünmesi, neyi yapması gerektiğini kendi bilemeyen, algılarla hayatına devam eden bir insan meydana geldi. Yani tam da bir anlamda sistemin ve dini anlamda şeytanın istediği gibi. Halbuki mutluluk kişiden kişiye değişen bir şey ve sürekliliği insanı tam tersine mutsuzluğa sevk eder. İnsan her an mutlu olamaz, olmamalıdır da. Dünyada sadece mutluluk hissiyatı yoktur. İşte sözüm ona modern insanın yaptığı tam olarak bu. Yani etrafımızda o kadar mutsuz insan varken veya başa gelen ölüm varken bu sonun hep başkalarına ait olduğunu zannetmek. Bir trafik kazası gördüğümüzde, hasta bir insanı duyduğumuzda, sosyal medyada veya haberlerde başlarına ağır imtihanlar gelen birilerini görüp duyduğumuzda hep bu başkaları olacak. Onların başına gelecek bunlar. Benim veya bir yakınımın başına değil diye düşünüyoruz. O Sadi'nin Gülistan'ında yankılanan o yıkık evin sesi aslında her sabah ilk uyandığımız zaman şöyle elimizi yüzümüzü yıkamak veya abdest almak için geçtiğimiz o ayna tarafından bize hitap ediliyor. Ev adama ne dedi? Ya ben sana yıllarca çatlaklarımla konuştum ama sen beni dinlemedin. Biz de böyle değil miyiz? Ruhumuzun derinliklerinden gelen o yorgunluk seslerini, boşa geçen o zaman kayıplarından sonraki pişmanlığı, vicdanımızın yahu yapma, etme dediği o sızıları duyduğumuzda hemen bir avuç toprakla, toprağa ne diyelim, boş şeyler, geçici mutluluklar, ilgiler, teselli neyse onlarla kapatmıyor muyuz? Biz o uyarıyı yok edince tehlikenin de yok olacağını zannettik. Yanıldık. Oysa sıva ne kadar kalın olursa olsun altındaki temel çürümeye devam eder kardeşlerim. Yaşadığımız ve elbette istemediğimiz o hüzünler, ansızın gelen belki bir iç sıkıntısı, derin yalnızlık hissi aslında hayat apartmanımızın bize fısıldadığı en dürüst haberler. Bir şeylerin üstünü kapatarak, altındakileri unutarak, unutmaya çalışarak hayatımıza devam etmek. Bugün yaptığımız bu. Lakin bir acı bastırıldığında kaybolup gitmez. Bu içeride bir yerlerde derinleşir arkadaşlar. Bir mikrop gibi düşünün, enfeksiyon gibi düşünün. Bazen bu enfeksiyonun ortadan kaldırılması gerekir. Yani dert olarak düşün bunu. Bu dert kaldırılacak bir şey değildir elbette. En azından anılarında yaşar. O acıyı hatırladığın zaman yine üzülürsün vesaire. Ama onunla yüzleşmen gerekir. Evet ben bunu yaşadım. Şu şu şu sebeplerden dolayı oldu. Ama ben şu an Allah'ın izniyle onun üstesinden geldim. Ne kadar üzülsem de, kırılsam da, moralim bozulsa da geçti. Geçmişte kaldı. Sen acını bastırmayacaksın. Bir şeyleri unutmaya çalışmayacaksın. Zaten kendi kendine unutacaksın. İnsan en yakınının ölümünü bile unutuyor. Ki acılar, o unutmaya çalıştığımız şeyler nasıl unutulmasın? İnsan en çok da neyin üstünü kapatıyor biliyor musunuz? Kendi iç boşluğunun. İçinde bir eksiklik olduğunu biliyor. Bunu en iyi o hissediyor ama adını koyamıyor. Ne yapıyor? Maddi imkanı varsa işte bir şunu alayım, bunu alayım, daha çok gezeyim, daha çok tüketeyim. Yani alışveriş yaparak bunu
kapatmaya çalışıyor. Kiminin bu kadar imkanı yoksa sosyal medyada, hadi o da yoksa etrafında, hiç kendi olmayan birisi gibi davranıyor. Mutluluk pozları veriyor. Efendim, zengin değilken zenginmiş gibi davranıyor vesaire. Kendi olmuyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor. Kendi için değil, başkaları için yapıyor. Yani hep sonuç aynı yerde birleşiyor. Değişen bir şey yok. Çünkü sorun dışarıda değil, içeride. Ve içerideki sorunun üstüne dışarıdan hiçbir şey örtemezsiniz. Ne Reels videolarıyla, ne TikTok yayınlarıyla, ne de kendinizi teşhir ederek. Bazı kardeşlerimle konuştuğumda, abi ölüm aklıma geldiği zaman yaşama hevesim kalmıyor. Bundan dolayı bu tür şeyleri dinlemiyorum veya okumuyorum diyorlar. Ölümü tam olarak, yani doğru şekilde anlayamıyoruz. Ölüm dendiği zaman dünyadaki bütün zevkimin, heyecanımın, bütün gayelerimin üzerine çöreklenmiş habis bir şey gibi görüyoruz. Halbuki ölüm bir aracın fren mekanizması gibidir. ABS gibidir arkadaşlar. Dünyaya çok meylettiğin zaman, artık kibirlenmeye başladığında, insanlara tepeden baktığında, freni boşalmış bir araba gibi uçuruma doğru sürüklendiğinde, işte o ABS'nin, bu frenin devreye girmesidir. Bir dakika dur, bir dakika, ölüm var. Dikkat et, diyen bir emniyet sibobudur. Yoksa hiç dünyadan keyif alınmamalıdır, eğlenmemelidir, lezzetler olmamalıdır diye bir şey var mı? Eğer böyle olsaydı Allahu Teala bunca birbirinden farklı lezzetleri, birbirinden farklı kokuları, birbirinden farklı nimetleri, şu geceyi, gündüzü, bunca güzel manzarayı neden var etsin? Ama hepsinin bir sınırı var, bir ölçüsü var. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak ama yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmış olmak. Dikkat ederseniz dünyayı boş verin denmiyor, tam tersine. Çalışmak, didinmek, uğraşmak, ter dökmek ama yarını unutmadan. Efendim, İmam Gazali, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor eserinde. Ölüm diyor, büyük bir iştir. Büyük de bir tehlikedir. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Hatırlasalar da kalplerine fazla tesir etmiyor. Çünkü kalpleri dünya meşgalesine öyle dalmıştır ki, kalplerinde başka bir şeye yer kalmamıştır. Yani ölümü düşünecek bir şey kalmamış. Kapasitenin çoğu dünya ile dolu. İşte bundan kurtuluş çaresi, bazen bir yere çekilmek ve bir saat kadar dünya meşgalesinden uzak durmaktır. Acizane işte bu programlarda sizinle paylaşmak istediğimiz bu yarım saati geçmeyen vakit bunun için. Bu yüzden milyonların dinlemesini isterim. Devam ediyor. Nitekim ıssız sahralarda dolaşan bir kimse başkalarından kendisine bir yardım geleceğini düşünemez. Çünkü kimse yoktur. Başının çaresine bakar. Ve önceden imkanı varsa tedbirini alır. İşte diyor, tenha bir yerde oturup kendi kendine demelidir ki, ölüm yaklaştı. Belki bugün gelir, belki yarın. Eğer sana bilmediğin karanlık bir mağaraya gir deseler, içerisinde kuyu var mı? Ya da zehirli, yırtıcı hayvana rastlar mıyım? Veya ne var ne yok bilmiyorum diyerek dizlerinizin bağı çözülür değil mi? Ölümden sonraki işin, mezardaki halinin bundan aşağı olmadığı gün gibi meydanda. Bunu düşünmemek nasıl bir cesarettir? Bunun en güzel çaresi ölen arkadaşlarını düşünmek. Akrabalarını, sanatçıları, fenomenleri ve onları hatırlayıp dünyada her birinin mevkiini, güzelliğini, zenginliğini, meşhurluğunu,
Onların sıkıntılarını, dünyadaki zevklerini, mallarını, mülklerini, dünyada neye kavuştuklarını ve ölümü nasıl unuttuklarını, beklemedikleri bir zamanda ahiret için ellerinde belki de hiçbir azık yokken ölümün nasıl ansızın gelip onları götürdüğünü düşünmeli. Diyor ki Gazali, şimdi mezardaki hallerinin nasıl olduğunu, azalarının birbirinden nasıl ayrıldığını, etlerini, derilerini, gözlerini, dillerini, o toprağın altındaki börtü böceğin nasıl yediğini ve sen bu haldeyken yakınlarının, evlatlarının varsa mallarını nasıl bölüp paylaştıklarını, yediğini ve seni unuttuklarını gözünün önüne getir. Çünkü sen de onlar gibisin. Ne güzel anlatmış. Evet, yani şunu çok iyi anlıyoruz. Tadı kaçırıyor ölüm. Ya bunu ben söylemiyorum. Her konuda önderimiz, rehberimiz söylüyor, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın ağzının tadı kaçıyor ama bazen de kaçması lazım. Yani her dakika ölümü düşündüğünde ne yemek yiyebilirsin, ne evlenebilirsin, ne evliliğin gereği olan şeyleri yerine getirebilirsin, ne çalışabilirsin, ne şöyle bir manzaraya bakıp keyif alabilirsin helal daire içerisinde. Her an düşündüğünde insan kafayı sıyırabilir, motoru yakar. Ama arada anmak lazım. Yani biz gözümüzü açtık, uyandık, uyuyana kadar her saniye ölümü hatırlamış olsak zaten yaşayamayız. Bunu Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor. Biz bırakın her an ölümü düşünmeyi, arada bir bile düşünemeyecek kadar kendimizi kandıran ve boş şeylerle hayatını geçiren insanlarız. Ya günde bir defa, bazen haftada bir defa bile şöyle yarım saat ne oluyor, ne bitiyor hayatta diye düşünsek yine bize kâr kâr. Yani biz bugün geyik muhabbetlerinden, kahkahamızdan, gafletimizden ve gece gündüz meşgul olduğumuz o başı boş, saçma sapan içeriklerden, sözde fenomenlerin ve o dizilerin paylaşımlarından nasıl fırsat bulacağız kendimizi? Vefat haberlerini aldığımız o kişilerin yerine bir gün bizim haberimizi başkaları alacak diye düşünmemiz gerekiyor. İşin özü bu. Bir tabutun geçtiğini gören kimseye yakışan şey içinde kendini düşünmesi. Merak etmeyin, zaten ne kadar düşünsen de belli bir süre sonra bir şeyleri unutacaksın. Ya hayat böyle mi geçer ya, ölümü düşün düşün nereye? Ama öbür türlü de geçmez kardeşim. Tamam, öbür türlü de geçmez. Kulağını tıkayarak, kendini kandırarak da hayat geçmez. Bir orta yol olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adamı övüyorlardı. Şöyle iyi, böyle iyi, böyle falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, arkadaşınız ölümü anar mıydı? Onu övüp duran arkadaşları dediler ki, efendim, biz onun hiç ölümü andığını işitmedik. Efendimiz aleyhisselam, sizin arkadaşınız övdüğünüz gibi değil buyurdu. Yani her ne kadar işimize gelmese de, evet soğuk bir kelime olarak bilsek de ölümü, bu bizim için hem dünyada daha iyi bir ana, baba, daha iyi bir kul, daha iyi bir vatandaş, daha iyi bir insan olmamız için en önemli ilacımız. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde bulunan her şeyin fani olduğu ve her canın ölümü tadacağı açıklanmış. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Şeytan ölümü unutmamız için, ki ne kadar önemli olduğunu, günahlara karşı bir el freni ve ABS gibi olduğunu söylemiştik. Şeytan bunu düşünmememiz için elinden geleni yapacak. Onun da işi o, ama bizim de işimiz kulluk. O bir söz vermiş. Fitnesinden
ve onun vesveselerinden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Müddet istemiş, ben kullarını kandıracağım, ölümü düşünmeyecekler, her türlü hataları yaptıracağım diye. O kendi yolunda ilerliyor ama bizim de bir sözümüz var, bizim de bir istikametimiz var. Kabir amellere göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur buyruluyor. Velhasılı kelam, ölümümüz kıyamete kadar sürecek olan bir kabir hayatının başlangıcı ve gerçek hayata kavuşabilmek için bir bilet. Bunu bir trajediye dönüştürmenin anlamı yok, çünkü bu bilet olmadan diğer sonsuz hayatın, gerçek yurdun kapısı aralanmıyor. O yüzden mümkün mertebe şeytana uymamak lazım. Mevlana diyor ki, tavsiye sadedinde, oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden, ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm, korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısında da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! İşin aslını, sözün doğrusunu istersen, sen aslında ölümden korkmuyorsun. Sen kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun, ölümün çehresi değil, kendi yapıp ettiklerin, yani oradaki çirkin yüzün. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir. Demek ki ölümün güzelleşmesi, hayatın salih amellerle güzelleştirilmesine bağlıdır. İşte bu yüzden unuttuğumuz, aklımızda olmayan ölüm bizi ne kadar yanlışlardan doğruya getirebilir? Her an gülerek, her an eğlenerek, her an ölümle ilgili bir şeyler konuşulduğunda bundan kaçarak nereye kadar gidebiliriz? Bugün milyonlarca insanın yaptığı işte bu. Kulak tıkamak. Tam da şeytanın istediği gibi. Birçok insanın birilerine göre her şeyi var. Saygınlıkları, meşhurlukları, güçleri, paraları. Ama gece yalnız kaldıklarında herkesten sakladıkları derin bir boşluk. Sözüm ona modern insanın özeti. Evet, her şeyi var ama kendisi yok. Allah Teala bugünkü programımızın ilk dakikalarında Sa'd-ı Şirazi'nin bizimle paylaştığı hikayede olduğu gibi şu kısa hayatta kendisinin bize vermiş olduğu ibretlik halleri görebilmeyi, önlem alabilmeyi ve ahirete Allah Teala'nın sevdiği, razı olduğu amelleri yaparak göçmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah yeni bir programda yeniden beraber olmak ümidiyle. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun.

gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o. Fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Amame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

geçtiğin sokaklarda ardınca koşuşurlar

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

0: olmayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.
1: Bikallahu kalbi yebus

Hazreç kabilesinin kollarından Saide oğullarının reisi olan Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, yüzme ve iyi ok atma becerilerinin yanı sıra okuma yazma bildiği için kamil olarak nitelendirilen kişilerdendi. İslamiyet'i kabul eden ilk Medinelilerden birisi olan Sa'd bin Ubade, ikinci Akabe biatına katıldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin seçtiği 12 nakip arasında yer aldı. Biata iştirak edenler gizlice Medine'ye dönerken kendilerini takip eden Kureyşliler onu yakalayarak Mekke'ye götürdüler. Sa'd ancak Mut'im bin Adi ve Haris bin Umeyye gibi önde gelen Mekkeli dostlarının araya girmesiyle ellerinden kurtulup Medine'ye dönebildi. Hazreç'in de ileri gelenlerinden olan ve kabile içerisinde İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sa'd, hicretten sonra Resulullah'ın yakın çevresinde bulundu ve önemli görevler üstlendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vekili sıfatıyla Medine'de kaldığı Ebva, 300 kişilik askeri birlikle Medine'yi korumakla görevlendirildiği Gabe ve rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı Bedir hariç bütün gazvelere iştirak etti. Bu arada Ensar'ın sancaktarlığını, Evs ve Hazreç'e ayrı sancak verildiği zamansa Hazreç'in sancaktarlığını yaptı. Hazreç'i Bedir gazvesine hazırladığı ve 20 deveyle destekte bulunduğu, bunu dikkate alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ganimetten pay verdiği rivayet edilmektedir.

İslam'dan önce Menat'a kurban edilmek üzere her yıl 10 deve gönderen Sa'd, Müslüman olduktan sonra hemen her savaşta ordu için deve ve malzeme tedarik etti. Muhacirleri devamlı gözeterek onlara evini açtı ve Suffe ehlini doyuranlar arasında yer aldı. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh'ın Beni Kurayza gazvesinde ordunun yiyecek ihtiyacını karşıladığı ve Beni Nadir'in Medine'den sürülmesinin ardından ele geçirilen ganimetin tamamının ihtiyaç sahibi muhacirlere verilmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Sa'd radıyallahu anh, Resul-i Ekrem aleyhisselamın istişarede bulunduğu ve görüşlerine değer verdiği birkaç sahabiden birisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud savaşında yaralandığında muhafızlardan olan Sa'd'ın yardımıyla Medine'ye dönmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli vesilelerle onun evine gider ve ailesine dua ederdi. Annesi Amre binti Mes'ud'un vefatında da evine gitmiş ve Sa'd kendisine annesi için ne yapması gerektiğini sorunca yapacağı en hayırlı işin insanlara su temin etmek olduğunu söylemişti. Sa'd da annesinin adına bir kuyu kazdırmıştı. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül'den sonra Hazret'in en yetkili adamı olan Sa'd, zaman zaman Evs'in reisi Sa'd bin Muaz'la ihtilafa düşer ve onunla tartışırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İfk hadisesinden sonra Mescid-i Nebevi'de konuyu halka açarak dedikodulardan kurtarılmasını istediği sırada aralarında başlayan tartışma her iki kabileye de yayıldı ve Sa'd'ın Abdullah bin Ubey'i savunması hoş karşılanmadı. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın vefatı ve İbni Ubey'in ifk hadisesi sebebiyle kabilesi tarafından dışlanması neticesinde Ensar arasında ön plana çıktı ve toplantılarda onları temsil etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün Evs ve Hazreç ileri gelenleri Sakifetü Beni Saide'de toplanarak Sa'd bin Ubade'ye biat etmeye karar vermişlerdi. Fakat bu gelişmeden haberdar olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın toplantıya katılmasıyla durum değişti. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat edildi. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'e ve Sakifetü Beni Saide'de kendisi hakkında ağır sözler söyleyen Hazreti Ömer'e biat etmedi. Ancak aleyhlerinde herhangi bir faaliyette bulunmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinin başlarında onunla yaptığı bir tartışmadan sonra Medine'den ayrılıp Dımaşk civarındaki Havran'a yerleşti ve hicretin 14. veya 15. yılında orada vefat etti. Kabri Dımaşk kotasındaki Meniha'da yer almaktadır. Ensardan erken dönemde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 6 kişiden birisi olan Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 kadar hadis rivayet etmiştir.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
9: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Dur. İçinde bir şey tükendi. Bir umut söndü. Bir inanç kırıldı. Belki aylardır, belki yıllardır bir şeyin olmasını bekledin. Dua ettin, çabaladın, uğraştın, didindin. Ama olmadı, kapılar açılmadı, yollar açılmadı ve sonunda dedin ki, bitti, artık bitti, daha fazla dayanamıyorum. Güzel kardeşim, o bitti hissini biliyorum. Her şeyi deneyip hiçbir sonuç alamadığındaki o çaresizliği biliyorum. İnsanlara elini uzatıp kimsenin tutmadığını biliyorum. Umudun tükendiği o anı biliyorum. Artık dua etmeye bile gücünün kalmadığı o anı biliyorum. Gülmeyi unuttuğun, yarına inanmayı bıraktığın, her sabah gözlerini açıp yine aynı gün, yine aynı çıkmazda dediğin o anı biliyorum. Herkes sana diyor ki, sabret, her şey güzel olacak. Ama sen artık bu söze inanmıyorsun. Çünkü çok sabrettin, çok bekledin ve hiçbir şey değişmedi. Hayat seni aynı duvara çarpmaya devam etti. Ve sen yoruldun, tükendin ve dedin ki, bitti. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tam da o bitti dediğin anda buradasın. Tam da umudunu kaybettiğin gece buradasın. Bu bir tevafuk, bu Rabbinin sana uzattığı bir ip. Çünkü o senin o tükenmişliğini gördü. O kırılmış umudunu duydu. Ve sana bir hakikat göndermek istiyor. Öyle bir hakikat ki onu anladığında her şey değişecek. İbni Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyesinde der ki, kulun bitti dediği yer Hakk'ın başla dediği yerdir. Çünkü kul kendi gücünün bittiğini itiraf ettiği anda ilahi kudretin tecelli etmesi için yer açılmış olur. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Allah'ın bir işi yaratması için sebeplere ihtiyacı yok. Zamana ihtiyacı yok. Senin çabana ihtiyacı yok. Sadece ol der ve olur. Şimdi derin bir nefes al. O tükenmişliği bir kenara koy bir anlığına ve dinle. Senin bitti sandığın hikayenin aslında yeni başladığını göreceksin. Güzel kardeşim, sana ilk sırrı açıyorum şimdi. Ve bu sır belki de hayatında duyacağın en önemli hakikatlerden biri olacak. Dikkatle dinle. Sen bitti dedin. Tükendim dedin. Artık yapamıyorum dedin. Ve bu sözleri söylerken kendini zayıf hissettin. Başarısız hissettin. Yetersiz hissettin. Herkes yapıyor, ben neden yapamıyorum dedin. Herkesin işi yolunda, herkesin hayatı düzgün, ben neden hep aynı yerdeyim dedin. Ve o yetersizlik duygusu seni yedi, bitirdi, tüketti. Ama sana bir şey söyleyeceğim ve bu sözü kalbine kazı. Senin bitti dediğin an, aslında her şeyin başladığı an. Senin gücünün tükendiği yer, Allah'ın kudretinin devreye girdiği yer. Senin çaresiz kaldığın nokta, ilahi inayetin tecelli ettiği nokta. Sen bunu bilmiyorsun ama Allah tam da bu anı bekliyordu. Neden? Çünkü sen güçlüyken, sen yapabiliyorken, sen idare edebiliyorken, her şeyi kendi gücüne bağlıyordun. Ben başardım, ben yaptım, ben çözdüm diyordun. Belki ağzınla demiyordun ama kalbinle böyle hissediyordun. Ve Allah'ı araya koymuyordun. Allah'a muhtaç olduğunu hissetmiyordun. Kendi ayaklarının üzerinde duruyordun. Ve o ayakların seni taşıyacağını sanıyordun. Ve Allah seni çok seviyor. Senin o yanılgında kalmanı istemiyor. Senin kendi gücüne tapmanı istemiyor. Senin ben yaparım, ben çözerim, ben hallederim deyip kendisini unutmanı istemiyor. Ve bunun için ne yapıyor? O gücünü alıyor. O ayaklarını tutuyor. Seni çaresiz bırakıyor. Ta ki sen dizlerinin üzerine çökesin.
ta ki sen yukarı bakasın. Ta ki sen, ya Rabbi, ben yapamıyorum, sen yap diyesin. İşte o an, işte tam o an, kün fe yekün devreye giriyor. Ol emri iniyor ve olan oluyor. İbni Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyesinde bu sırra şöyle işaret eder. Kulun kendi nefsinden tamamen ümidini kestiği an, Hakk'ın feyz kapıları açılır. Çünkü kul kendi varlığını aradan çektiğinde ilahi varlık için boşluk oluşur. Ve Hak Teala boşluk bırakmaz, onu kendi nuruyla doldurur. Bu sözü bir daha oku kalbinde. Kul kendi varlığını aradan çektiğinde ilahi varlık için boşluk oluşur. Yani sen ben yapamıyorum dediğinde aslında Allah'a yer açıyorsun. Sen tükendim dediğinde aslında ya Rabbi artık sen diyorsun. Ve Allah bu daveti kabul ediyor. O boşluğu dolduruyor. O çaresizliğe çare gönderiyor. O tükenmişliğe yeni bir başlangıç veriyor. Şimdi gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Bir çiftçi düşün. Tarlasına tohum ekmiş, sulamış, bakım yapmış, emek vermiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Topraktan hiçbir şey çıkmamış. Çiftçi her gün tarlasına gelip bakıyor, boş, kuru toprak. Hiçbir filiz yok, hiçbir yeşillik yok. Ve sonunda çiftçi diyor ki, "Bitti, bu toprak verimsiz, boşuna uğraştım, artık gelmeyeceğim." Ve gidiyor. Ama o bilmiyor ki, toprağın altında o tohum çoktan çatlamış, kökler yayılmış, filiz yukarı doğru itmeye başlamış. Ve çiftçinin bitti deyip gittiğinin ertesi sabahı, o filiz toprağı yarıp çıkıyor, güneşe uzanıyor, yeşeriyor ve zamanı geldiğinde meyve veriyor. Öyle bir meyve ki çiftçi dönüp baksa gözlerine inanamaz. Kardeşim, senin hayatın o tarla, senin duaların, senin gözyaşların, senin çaban, hepsi o tohum. Ve sen şu an toprağın üstünden bakıyorsun ve hiçbir şey göremiyorsun. Boşuna diyorsun, nafile diyorsun, dualarım kabul olmadı diyorsun. Ama toprağın altında her şey hazır, kökler yayılmış, filiz itmeye başlamış. Ve senin bitti dediğin o gece, belki de o filizin toprağı yarıp çıkacağı gecenin bir önceki gecesi. İbni Arabi der ki, sabırlı kulun duası, toprağın altındaki çeşme gibidir. Görünmez ama çalışır. Ve vakti geldiğinde yeryüzüne öyle bir fışkırır ki herkes hayret eder. Çünkü kimse o çeşmenin varlığından habersizdi. Ama Hak Teala onu gizliden gizliye besliyordu. Senin duaların da öyle kardeşim. Sen kabul olmadı sanıyorsun ama o dualar kaybolmadı. O gözyaşları boşa akmadı. O gece kalkıp ya Rabbi dediğin anlar, hepsi kaydedildi, hepsi birikiyor. Ve vakti geldiğinde öyle bir tecelli edecek ki, sen bunlar benim dualarımın karşılığı mı deyip hayret edeceksin. Ama senin yapman gereken tek bir şey var. O bitti kelimesini kalbinden silmek. Çünkü sen bitti dediğinde Allah'ın kudretini sınırlıyorsun. Sen imkansız dediğinde kün fe yekünü unutuyorsun. Allah için imkansız diye bir şey yok. O karanlığın ortasında güneş doğdurur. O çölün ortasında pınar fışkırtır. O ölü toprağın altından hayat çıkarır. Ve senin hayatında da aynısını yapacak. Ama önce senin iman etmen gerekiyor. Ya Rabbi, benim gücüm bitti. Ama senin kudretin bitmez. Ben çaresiz kaldım ama sen El-Fettah'sın, kapıları açansın. Ben tükendim ama sen tükenmezsin demen gerekiyor. Şimdi derin bir nefes al. Ve o bitti kelimesini
nefesle birlikte dışarı ver. Bırak gitsin o kelime, çünkü senin hikayen bitmedi. Allah'ın senin için yazdığı senaryonun en güzel sahnesi henüz gelmedi. Ve gelecek, emin ol gelecek. Şimdi ikinci sırra geçiyoruz. Ve bu sır, belki de seni en çok zorlayan konunun cevabı. Çünkü sen sadece neden olmuyor diye sormuyorsun, bir de ne zaman olacak diye soruyorsun. Ve bu bekleme seni öldürüyor. Dua ediyorsun, bekliyorsun, sabır ediyorsun, bekliyorsun, inanıyorsun, yine bekliyorsun ama hiçbir şey gelmiyor. Gün geçiyor, hafta geçiyor, ay geçiyor, yıl geçiyor. Ve sen hala aynı yerdesin. Aynı sıkıntının içindesin. Aynı duvara bakıyorsun. Ve içinden bir ses diyor ki, Allah beni unuttu mu? Dualarım nereye gidiyor? Neden herkesin işi oluyor da benimki olmuyor? Neden herkes alıyor da ben alamıyorum? Neden herkesin baharı geliyor da benim kışım bitmiyor? Bu soruları sormak seni kötü bir insan yapmıyor kardeşim. Seni günahkar yapmıyor. Bu soruları sormak senin insan olduğunu gösteriyor. Acı çektiğini gösteriyor. Ve Allah senin o acını biliyor. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ve bu söz belki hayatında duyduğun en zor ama en şifalı söz olacak. Allah geç kalmaz, asla geç kalmaz. Sen erken istiyorsun. Senin zamanlamanla Allah'ın zamanlaması aynı değil. Sen şimdi istiyorsun çünkü acı çekiyorsun. Sen hemen istiyorsun çünkü dayanamıyorsun. Ama Allah henüz değil diyor. Ve o henüz değil dediğinde bunun bir hikmeti var. Öyle bir hikmet ki sen onu şu an göremiyorsun ama bir gün gördüğünde diz çöküp şükredeceksin. İbni Arabi Hazretleri bu hikmeti şöyle açıklar. Kulun duasının kabulünde gecikme aslında bir reddedilme değildir. Hak Teala kulunun duasını en güzel vakitte kabul etmek için bekler. Tıpkı bir bahçıvanın meyveyi ham iken değil, olgunlaşınca toplaması gibi. Eğer meyve ham iken koparılırsa tadı acı olur. Ama vakti geldiğinde koparılırsa bal gibi tatlıdır. İşte Allah da kuluna vereceği nimeti, kulun o nimeti taşıyabilecek olgunluğa erişmesini bekleyerek verir. Sen şu an o ham meyvesin. Ve Allah seni olgunlaştırıyor. Seni pişiriyor. Seni hazırlıyor. Eğer istediğin şeyi şu an verse, taşıyamazdın. Eğer o kapıyı şu an açsa, arkasındaki nimeti kaldıramazdın. Eğer o duanı şu an kabul etse, sana yarar yerine zarar verirdi. Çünkü sen henüz hazır değilsin ama hazırlanıyorsun. Her geçen gün, her çektiğin acıyla, her döktüğün gözyaşıyla, her ettiğin duayla biraz daha olgunlaşıyorsun. Ve Allah tam zamanında, o meyve tamamen olgunlaştığında sana verecek. Şimdi düşün. Sen bir çocukken birçok şey istedin ve annen baban vermedi. Ama büyüdüğünde anladın ki vermemelerinde haklılarmış. İstediğin şey sana zarar verecekti. Çünkü sen henüz küçüktün, anlayamazdın, taşıyamazdın. Allah da senin Rabbin. Ve o anneden babadan daha şefkatli. Sana hayır demiyorsa veya bekle diyorsa sebebi var. Ve o sebep her zaman senin iyiliğin için, her zaman senin korunman için, her zaman senin hayrın için. Gözlerini kapat ve Hazreti Musa'nın hikayesini düşün. Hazreti Musa, İsrailoğullarını kurtarmak için gönderildi. Ama hemen mi kurtardı? Hayır, önce çölde 40 yıl geçirdi. 40 yıl kardeşim, 40 yıl çobanlık yaptı, 40 yıl beklemek zorunda kaldı. Düşünsene, bir peygamber, Allah'ın seçtiği bir kul, 40 yıl çölde koyun güdüyor, sıradan bir hayat yaşıyor. Hiçbir vahiy yok, hiçbir mucize yok, hiçbir büyük görev yok,
Sadece bekleme, sadece sabır, sadece sıradan günler. Ve belki Hazreti Musa da o yıllarda sormuştur kalbinden, "Ya Rabbi, ben burada ne yapıyorum? Ben bunun için mi yaratıldım? Benim hayatım böyle mi geçecek?" Belki o da bekledi, sabır etti, zorlandı. Hazreti Musa'yı hazırlıyordu. Onu pişiriyordu. Onu olgunlaştırıyordu. Çölün sertliğiyle onu güçlendiriyordu. Yalnızlıkla onu derinleştiriyordu. Bekleyişle onu sabır sahibi yapıyordu. Çünkü önünde Firavun'la yüzleşme vardı. Önünde Kızıldeniz'i yarma vardı. Önünde bir milleti kurtarma vardı. Ve bunları taşıyacak omuzlar bir gecede hazırlanmaz 40 yıl sürer. Ve o 40 yılın sonunda ne oldu? Bir gece hiç beklemediği bir anda çölde bir ateş gördü. Sıradan bir ateş sandı. Ailesine, "Bekleyin, belki bir kor parçası getiririm," dedi. Ve o ateşe yaklaştığında Allah ona seslendi. "Ya Musa, ben senin Rabbinim." O an her şey değişti. 40 yıllık bekleme bir anda son buldu. 40 yıllık sessizlik bir anda bozuldu. Ve Hazreti Musa'nın hayatının en büyük tecellisi, en beklemediği anda, en sıradan bir gecede geldi. İbni Arabi der ki, "Hakkın tecellisi beklenmedik anda gelir. Çünkü kul beklediği sürece kendi hesabına güvenir. Ama beklemeyi bırakıp teslim olduğunda, Allah kendi hesabını devreye sokar. Ve Allah'ın hesabı, kulun hesabından sonsuz kat büyüktür. Kardeşim, sen de şu an o çöldesin. Belki senin de 40 yılın var. Belki senin de uzun bir bekleyişin var. Ve yoruldun, bıktın. Ne zaman diye sormaktan tükendin. Ama sana söylüyorum, senin ateşin de yakın. Senin tecelli anın da geliyor. Hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin bir yerden, hiç hesap etmediğin bir şekilde Allah ol diyecek ve olacak. Kün fe yekün. Şimdi derin bir nefes al. Burnundan yavaşça, derinden. Ciğerlerinin en dibine kadar çek o havayı. Ve şimdi yavaşça ver. O nefesle birlikte bütün o ağırlığı da ver. Bütün o bittileri ver. Bütün o nafileleri ver. Bütün o

İbn Arabi Hazretleri der ki, gecenin en karanlık anında ümidini kesen kul, şafağın kokusunu alamaz. Ama o karanlıkta bile Rabbine güvenen kul, güneş doğmadan önce onun sıcaklığını kalbinde hisseder. Sen o sıcaklığı hisset bu gece. O güneş henüz doğmadı belki ama geliyor. Emin ol, geliyor. Ve doğduğunda senin hayatını öyle bir aydınlatacak ki, o karanlık günleri rüya gibi hatırlayacaksın. Gerçekten ben mi yaşadım o günleri diyeceksin. Gerçekten ben mi ağladım o geceleri diyeceksin. Çünkü Allah'ın vereceği o güzellik, geçmişteki bütün acıları silecek, bütün gözyaşlarını kurutacak, bütün yaraları saracak. Sana bir şey söyleyeceğim ve bu sözü aklından çıkarma. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey murad etmez. Sen acı çekerken bile o senin hayrını planlıyordu. Sen ağlarken bile o senin gülüşünü hazırlıyordu. Sen bitti derken bile o senin başlangıcını yazıyordu. Çünkü o Er-Rahman'dır. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Senin o küçücük kalbindeki acıyı da kuşatmıştır. Ve o acıyı sevince çevirecek olan da O'dur. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Bir anda her şey değişecek. O gelmez sandığın rızık bir anda gelecek. İyileşmez sandığın yara bir anda şifa bulacak. O bitmez sandığın karanlık bir anda aydınlığa dönecek. Bir anda. Sebepsiz, hesapsız, açıklanamazsız. Çünkü Allah sebeplere bağlı değil. O sebeplerin yaratıcısı. O isterse sebepsiz verir. O isterse imkansızı mümkün kılar. O isterse hiçten var eder. Ve sana söz veriyorum. Bu benim sözüm değil. Bu Allah'ın sözü. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Bu Kur'an ayeti. Bu ilahi bir vaat. Ve Allah vaadinden dönmez. Senin zorluğunla beraber bir kolaylık var. Şu an göremiyorsun ama var. Şu an hissedemiyorsun ama var. Ve yakında göreceksin, yakında dokunacaksın. Yakında işte buymuş diyeceksin. İbn Arabi Hazretleri fütuhatında bir hikmet daha paylaşır. Hakk'ın kuluna en büyük ikramı, onu ümitsizliğin eşiğinden alıp ümitle doldurmasıdır. Çünkü o anda kul anlar ki, ümit insandan değil, Allah'tandır. Ve Allah'tan ümidini kesmeyen kul, asla kaybolmaz, asla mahrum kalmaz, asla eli boş dönmez. Ya Rabbi, benim gücüm bitti ama senin kudretin sonsuz. Ben çare bulamadım ama sen El-Fettah'sın. Ben tükendim ama senin hazinen tükenmez. Ve ben sana güveniyorum. Senin benim için en güzeli yapacağına iman ediyorum. Kün feye kün diyeceğin anı bekliyorum. Ve o an gelene kadar sana tutunuyorum. Senden kopmuyorum. Senden ümidimi kesmiyorum. Bu sözleri kalbinden geçirirken, gözlerin doluyorsa, göğsünde bir genişleme hissediyorsan, içinde tarif edemediğin bir hafiflik varsa, işte bu inşirah, işte bu sekine, işte Allah'ın senin duanı kabul ettiğinin ilk işareti. Daha fazlası gelecek. Çok daha fazlası.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı.

Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni.
6: Değerli dinleyenler, Bursa ile için akşam ezanı.

Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi yitiyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Kimse evde beklemeyecek. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır, unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşadığını fark edesin. Yaşatıldığını. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin seni sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o anacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Ve akşam, ikindinin sapladığı hançer, akşamın ufkunda nasıl da belli oluyor. Ufuklar kızardı, hüsranımızın kanı dışarı sızdı akşam. Gün akşamlı, güller solmak üzere açıldı. İnsan doğar ve ölür. Ötelere çevirir yüzümüzü akşam. Yıldızlar dünyadan sonrasını muştular gibi başlarını uzatır. Işıklar kayıplarımızın gittiği yeri, sevdiklerimizin gittiği yeri işaretler. Anlarız ki dünya dünyadan ibaret değil. Anlarız ki kalacağımız yer burası değil. Anlarız ki bulduğumuzu yitirmeden yitiklerimizi bulmak mümkün değil. Tahiyyata otur şimdi ve gözlerini ellerine kilitle. Diri olan her şeyin selamını söylerken dirileri diriltene, ölüleri diriltene, ellerinin ne kadar da küçük kaldığını hatırla hırsların karşısında. Sahiplendiklerinin hepsi avuçlarının içinde. Ama avucun boş olacak bir gün. Avucun boşalacak bir günün akşamında. Şimdi renkleri çekilmişken eşyanın, cezbesi sönmüşken dünyanın, ömrünü yeniden hesap et. Bir tahiyye miktarı ömür, ölümün arefesindedir hep. Bitmiş say ömrünü bitmiş ve son nefesinin gelip iki dudağının arasından çıkmak üzere olduğunu düşün. İki nefeslik bir şey ömür dediğin aslında, aldığın nefes hay olanın ikramıdır. Diriltenin ikramı. Nefes göğsüne sokuldukça hayattan nasibini alırsın. Hayyın hayat vaadine kanarsın. Hayatın için devam istersin verdiğin nefesle. Yalvarırsın, yakarırsın. Yeni bir nefese muhtaç olduğunu söylersin. Haydan gelir nefesin ve huya gider. Sanki aldığın her nefesle yalnız sana, yalnız sana kulluk ederim demen istenir. Verdiğin nefesin ise yalnız senden, yalnız senden yardım dilerim sözünün ruhu olması beklenir. Ömrünün bittiği anı uzakta sanma. Şimdi şu an geride bıraktığın ve senin adını verdikleri ölülerin başında duruyor gövden.
geride bıraktığın günlerde, bitirdiğin mevsimlerde, veda ettiğin yıllarda, terk ettiğin anlarda, yaşayıp artık hatırası kalmış senler vardır. Hepsi öldüler. Yalnız sen varsın diye hatırlanıyor onlar. Sen şimdi onları hatırlatan bir mezar taşı gibi dikiliyorsun gövdenle. Aslında dudaklarının arasına kazınıyor doğum ve ölüm tarihlerin. Doğumun aldığın ilk nefes, ölümün verdiğin son nefes. Yani ki iki dudağının arasında saklı ömrün. Şimdi aldın ve şimdi verdin. Şimdi verdiğin son nefestir. Uyan, yan, an.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Burası

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına binlerce salat ve selam ediyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerini lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyor. Feyizli ve bereketli kılmasını yine ondan niyaz ederek programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Nisa suresinin 5 ila 10. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Mevlamız Teala cümlemiz için istifadeli eylesin. Aziz dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak. Ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Nisa suresi 5 ila 10. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını ve aynı şekilde onun lütfedeceği sevabın başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin ve bütün enbiyanın ruhlarına vasıl olmasını Rabbimizden dileriz. Yine Ehl-i Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Kiram'ın da ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedanın öncüleriyle birlikte şehitlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı kiram, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 5. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin. Bununla beraber o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh diyor ki, Rabbimiz Teala burada, ey veliler, Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı, kendisi sayesinde ayakta durduğunuz, belinizi doğrulttuğunuz, zayi ettiğiniz takdirde kendiniz de zayi olacağınız mallarınızı aklı ermeyenlere, yani erkek, kadın, yetim veya çocuk ne olursa olsun malını saçıp savuranlara vermeyin, teslim etmeyin. Mal kişinin ayakta durmasına ve kendi başına hareket etmesine vesile olduğu için burada sebebe müsebbibin, yani sebep olanın adı verilerek mübalağa yolu ile ayakta durma olarak isimlendirilmiştir. İnsanlar mala çok muhtaç oldukları ve onunla ayakta durdukları için mal sanki bizzat ayakta durmaları imiş gibi gösterilmiştir. Allah Teala ayet-i kerimede malların esas sahiplerine mahsus oluşunu, velilere mahsus olma mertebesine indirerek bizzat velilere izafe etmiştir. Artık yetimlerin malları aralarında soy ve nesep birliği olduğundan onları korumaya daha fazla teşvik etmek için bizzat velilerin malları sayılmıştır. Ayet-i kerimede o mallarla onları rızıklandırın, giydirin denilmektedir. Burada rızık Allah'tan olursa sınırsız ihsan manasınadır, kullarla ilgili olursa muvakkat, yani bir süreliğine ve sınırlı olarak yedirip içirme manasınadır. Yani yetimlere o mallardan yedirin demektir. Allah yetimlerin bakımını üstlenen velilere, yetimlere mallarından bir kısmını yedirin buyurmamıştır. Aksine ticaret yapıp mallarını çoğaltarak yetimlerin rızkını ana mallarından değil, onlardan elde edilen kârlardan sağlamalarını emretmiştir. Ve yine ayet-i kerimede, ve onlara güzel söz, yani gönüllerini hoş edecek yumuşak sözler söyleyin buyurulmuştur. Kaffal isimli alim der ki, diyor müellifimiz, güzel söz eğer velisi bulunduğu küçük çocuksa, velinin çocuğa bu malın onun malı olduğunu, kendisinin bu malın sadece bekçisi olduğunu ve büyüyünce malını kendisine vereceğini söylemesidir. Velisi bulunulan şahıs, aklı ermeyen birisi ise bu takdirde güzel söz, velinin ona nasihat etmesi, namaz kılmaya, malını çarçur ve israf etmemeye teşvik etmesi, malını saçıp savurmanın sonunun başkalarının eline avucuna bakmak ve fakirlik içinde kalmak olacağını bildirmesi ve benzeri türden sözlerdir. Yetim şayet reşit olur da malını mülkünü veliden ister, o da vermezse veli günahkar olur. Ayet-i kerimede ayrıca malın hem çok tehlikeli hem de çok faydalı olduğuna dikkat çekilmektedir. Selef-i Salihin şöyle der: mal müminin silahıdır. Yani dinini helak edecek fakirliğe karşı onu bir koruyucudur. Eskiler şunu da söylerdi: çalışın, kazanın. Öyle bir zamandasınız ki biriniz muhtaç duruma düştüğünde ilk olarak yiyeceği şey, kaybedeceği şey dinidir. Onlar bir adamı cenazede görseler, haydi artık dükkanına git bakalım derlerdi. İmam Fahreddin Razi der ki, Allah Teala Müdayene ayetinde, yani Bakara suresinin 282 ila 283. ayetleri, ki bu borçlanma hukukunu anlatmaktadır aziz dinleyenlerim, borcun yazılmasını, şahit tutulmasını ve rehni emrederek malı mülkü korumaya teşvik etmiştir. Akıl da bunu teyit etmektedir. Çünkü insanın gönlü rahat olmadığı zaman ne dünyasını ne de ahiretini kazanabilir. Kalben rahat olması da ancak mal sayesinde mümkün olur. Çünkü insan ancak malı ile menfaatleri elde edip zararlardan korunabilir. Bir beyit aktarıyor bize burada müellifimiz. Diyor ki, gece dağınık yatan kimse şüphesiz sabah vakti kalır gelirsiz ve işsiz. Karınca yaz mevsiminde çalışır durmadan, ta ki kurtulsun kışın çalışıp yorulmadan. Bu gaye ile isteyen için dünya, ahiret mutluluğunu kazanmanın en büyük yardımcılarından olur. Nefsi ve malı için isteyen ise dünya, ahiret mutluluğunu kazanmanın en büyük engellerinden biri olur. Öyleyse en hayırlı mal, ahirete ulaşmayı sağlayan maldır. Mümin bir kişiye Allah'a yakınlığa ulaştıran malı çarçur etmek yakışmaz. Yine müellifimiz bir beyit aktarıyor burada bizlere. Madem ki gelirin yok, harçlığını yavaş harca. Gemiciler şöyle söyleyip eğlenirler tenhaca. Eğer dağlara yağmayacak olursa yağmur, çok değil bir senede Dicle bile kurur. Ağaçlar yapraklarından soyunur güzün. Kış mevsiminde yapraksız kalır, görmez mi gözün? Allah Teala Hazretleri malı kulların hem dini hem de dünyevi maslahatlarını yerine getirmeleri için yaratmıştır. Akıllı olan malı mümkün mertebe dini maslahatları için, zaruri ihtiyaçları kadar da dünyevi maslahatları için kullanandır. Sefih yani aklı kıt veya akılsız bir kimse ise malı mümkün mertebe dünyevi maslahatları için kullanan kişidir. Kim olursa olsun böyle aklı kıt kimselere malı teslim etmek yasaklanmıştır. En azılı düşman olan nefis de sefihler yani akılsızlar güruhundandır. Kişinin nefsinin hevasına uyarak yine nefsi için harcadığı her şey, istisnalar dışında Allah Teala'nın şu ayet-i kerimede işaret buyurduğu üzere dinini ve dünyasını bozacak hususlar ihtiva eder. Çünkü nefis için bu kadarından fazlası israftır. İsraf ise yasaktır. Yine ayette onlara güzel söz söyleyin kısmında ise nefse söylenen güzel söz şudur: Allah'ın rızık ve nimetlerini yedin, şimdi de onun emir ve yasaklarına uyarak bu nimetlerin şükrünü eda et. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yediklerinizi namaz kılarak ve zikrederek eritin hadisinde olduğu gibi, sen de yediklerini Allah'ı zikrederek erit. Müfessirimiz diyor ki, bunun en azı 2 rekat namaz veya 100 kere Allah'ı tesbih etmek yahut her yemekten sonra 1 cüz Kur'an okumaktır. Bunun sebebi ise yemekten sonra namaz veya zikir ile yediğini eritmeden uyuyan kişinin kalbinin katılaşmasıdır. Kalbin katılaşmasından Allah'a sığınırız. İşte yemek eritilerek kalbin katılaşması önlenmiş, nimetlerin şükrü de eda edilmiş olmaktadır. Bu ayette şöyle bir işari mana da vardır. İlim malı ve marifet hazinesi ehil olmayan avama verilmez ve onların yanında anılmaz. Nitekim şöyle bir olay anlatılır. Büyüklerden biri bir velinin kerametlerini anmış, dinleyenlerden biri bunu bir başka mecliste nakletmiş. Oradakilerden biri de buna karşı çıkmış. Meseleyi asıl anlatan zatın yanına dönünce o da tavuk pazarında deve satılmaz demiş. Müellifimiz bir beyitle bahsi şöyle sonlandırıyor. Yazıktır akılsızlara ilimden bahsetmek. Kayıptır tohumu çorak araziye ekmek. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 6. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye o malları israf ile ve tezelden yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun ve hesap sorucu olarak Allah yeter. Müellifimiz diyor ki ayet-i kerimede, ey veli ve vasiler, sefih olup olmadıkları belli olmayan, yani aklı başında olup olmadıkları belli olmayan yetimleri, buluğa ermelerinden önce dindarlıkları, malı elinde tutabilme ve güzelce çekip çevirebilme konularındaki durumlarını araştırarak deneyin. Onları durumlarına uygun olarak tecrübe edin. Eğer ticaretle uğraşacaklarsa kendilerine alıp satarak tasarrufta bulunabilecekleri bir miktar mal verin. Şayet arazileri, ailesi, hizmetçileri olan kimselerdense bu takdirde kendilerine, köle ve hizmetçilerinin nafakasına, ücretlerine ve diğer masraflarına harcamak üzere bir miktar mal verin ki ne durumda olduklarını tam olarak anlayabilesiniz. Bu deneme onların buluğ çağına ulaşmak suretiyle evlilik çağına ulaşıncaya kadardır. Çünkü artık buluğ çağına erdiklerinde nikah çağına da ulaşmış olurlar. Ayette geçen eğer onlarda bir olgunluk, yani dini bütünlük ve malını acize düşmeden ve saçıp savurmadan çekip çevirecek bir duruma geldiklerini görür ve anlarsanız, buluğ çağını geçirmeden mallarını kendilerine verin. Bu ayet-i kerimenin zahirinden, buluğa erip de mallarını çarçur etmek ya da çekip çevirmekten aciz olmak suretiyle reşit olamayanlara mallarının ebediyen verilmeyeceği anlaşılmaktadır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de bu görüşü benimsemiştir. Ebu Hanife Hazretleri ise şu görüştedir. Yetim 25 yaşına gelinceye kadar beklenir. Çünkü yaş bakımından buluğa erme 18 yaşında gerçekleşir. 7 sene daha geçtikten sonra artık bu kadarlık bir devre insanın hangi yapıda ve hangi seviyede olduğunu anlamak için yeter. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin buyuruyor. Dolayısıyla 25 yaşına gelmiş birisine kendisinden bir olgunluk görülsün ya da görülmesin malı teslim edilir, verilir. Yine ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Veli ve vasilerden zengin olanlar iffetli olmaya çalışsın. Yetimlerin mallarını yemekten çekinsin, uzak dursun. Yetimlere şefkat edip mallarını olduğu gibi tutarak Allah'ın kendisine verdiği rızık ve zenginliğe kanaat etsin. Veli ve vasilerden fakir olan ise uygun şekilde, yani şeriate uygun olduğu bilinen zaruri ihtiyaçları, çalışma ve hizmetinin ücreti kadarını yesin. Bu ifadede vasinin yetimin malıyla ilgilendiği için bu malda bir hakkı olduğunu gösteren delil vardır diyor müellifimiz. Yine ayet-i kerimede mezkur şartlara riayet ederek onlara mallarını geri verdiğiniz zaman mallarını teslim aldıklarına ve sizin de bu malların sorumluluğundan kurtulduğunuza dair yanlarında şahit bulundurun denilmektedir. Çünkü böylesi töhmet altında kalmanızı engelleyen, husumeti ortadan kaldıran, eminlik ve beraat-i zimmeti en iyi sağlayan bir davranıştır. Gerçi biz Hanefilere göre şahit tutmak vacip değildir. Çünkü vasi malı geri verdiği konusunda yemin ederse yemini kabul edilir. İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre ise vasi delil getirmeden beyanı doğru kabul edilmez. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Hesap sorucu ve yarattığı varlıkların amellerini koruyucu olarak da Allah yeter. Öyleyse size emredilen şeylere karşı gelmeyin ve sizin için çizilen sınırı aşmayın. Biliniz ki akıllıya yaraşan başkalarının hakkını, özellikle de yetimlerin hakkını gasp etmekten kaçınmaktır. Çünkü o mal kendisini cehennem ateşine sürükler. Müellifimiz diyor ki, netice-i kelam, yetim hakkı yemek büyük günahlardandır. Kul hakkı yiyenin sorgu sual yurduna, yani ahirete intikal etmeden evvel helallik istemesi gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kardeşine zulüm ve benzeri bir şey yapmışsa, paranın pulun bulunmadığı ahiretten önce bugünden helallik dilesin. Çünkü orada salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar ondan alınacak, hiçbir hasenatı yoksa haksızlık ettiği kişinin günahları alınıp ona yüklenecektir. Bir kişinin tevbe ettiği çok fazla zulmü varsa ve zulmettiği kişilerle helalleşmesi kendisine zor geliyorsa, kısas günü, yani ahiret için çokça güzel amel işlesin. Güzel amellerden bir kısmını da büyük bir ihlasla, sadece kendisiyle Allah arasında kalacak şekilde, Allah'tan başka hiç kimsenin muttali olamayacağı kadar gizli yapsın. Belki bu amelleri kendisini Allah'a yaklaştırır da, Allah Teala'nın kulları razı ederek kul haklarını ödeme hususunda iman ehli için hazırladığı lütfuna nail olur. Allah'ın kullarının mallarını gasp edip yemek, onlara vurmak, sövmek ve öldürmek gibi hasmı razı etmeyi gerektiren bütün haklarda helalleşmelidir. Kul bu gibi günahlardan tövbe etmez, hasımlarını razı kılmazsa her şeyin ortaya serileceği o büyük günde hüsrana uğrayacak ve amelsiz kalacaktır. Müellifimiz bu hususta şöyle bir beyit aktarıyor. Günü kötü sitemlerle geçen adamdan, geriye ancak lanet kalır üzerine okunan. Öyle yaşa ki daima hayırla anılasın. Adamlık değildir ki kabrinde lanetle kalasın. Gerekmez arkanda kötü bir adet bırakmak. Yakışmaz sana arkanda kötü bir adet bırakmak. Çünkü kötü adetin akıbetidir lanete uğramak. Bu durumda birine haksızlık edene düşen, zulmünden tevbe etmek ve zulmettiği kişiden daha dünyada iken helallik almaktır. Bunu yapamıyorsa zulmettiği kişi için Allah'tan af dilemek ve onun için dua etmektir. Böyle yaparak o kişiye hakkını helal ettirmesi ümit edilir diyor müellifimiz. Fudail bin İyaz rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilir. Allah'ın kitabından bir ayet okuyup onunla amel etmek, bana Kur'an'ı milyon kere hatmetmekten daha sevimlidir. Mümini sevindirmek ve ihtiyacını karşılamak, bana ömür boyu ibadet etmekten daha sevimlidir. Dünyayı terk edip ona gönül bağlamamak, bana semadakilerle yerdekilerin ibadetini yapmaktan daha sevimlidir. Haram olan en basit ve küçük bir şeyi terk etmek de bana göre helal malla yapılan 200 hacdan daha iyidir. Ebu'l-Kasım el-Hakim şöyle diyor. 3 şey vardır ki kulu imandan eder. 1. Müslüman olduğu için şükretmemek. 2. Müslümanlığın gidivereceğinden endişe etmemek. 3. Müslümanlara zulmetmek. Müellifimiz diyor ki, büyüklerimiz bırakın haramı, şüpheli şeylere bile el uzatmazlardı. Çünkü helal lokmanın duanın kabulünde büyük tesiri vardır. Bu yüzdendir ki Şeyh Necmeddin Kübra Kuddisesi Ruh şöyle der, duanın kabul edilmesinin ilk şartı helal lokma ile batını ıslah etmektir. Son şartı ise ihlas ve kalp huzurudur. Yani Allah'a teveccühdür. Buna ehadiyet teveccühü denilir. Çünkü ilahi huzurda hazır bulunan bir kalp sahibine şefkat.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, İstahrabat dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor: Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
3: İsraf 5 bahistir. 1. İsrafın fenalığı ve gaileleri. İsraf kesin olarak haramdır. Kalbi bir hastalık ve kötü bir ahlaktır. İsraf etme. İsrafla saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların biraderleri olmuşlardır. İsra suresi 25 ve 26. ayetler. İsrafın gaileleri şeytana, Firavun'a arkadaş olmak, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kaybetmek, iki dünyada zillete düçar olmak gibi hallerdir. İsrafın kötü oluşunun asıl sebebi mal, Allah Celle Celaluhu'nun nimeti ve ahiretin tarlasıdır. İki dünyanın iyiliği, rahatlığı mal iledir. Mal ile kafirlere karşı konulur, hac ibadeti yapılır. Bedenin sıhhat ve zindeliği ancak mal ile olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İyi mal, salih kimse için ne güzel şeydir. 3. İsrafın sınıfları. Hatırı sayılır dini ve dünyevi mubah bir fayda düşünülmeksizin, malı yok yere harcamak, zayi etmek, istifade edilmeyecek şekilde denize, kuyu ve ateşe atmak veya benzeri bir yere dökmek israftır. İsyan ve günaha, Allah Celle Celaluhu'nun men ettiği şeylere sarf edilen her şey israftır. 4. Sadaka israf olur mu? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yiyin. Devşirildiği ve toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. En'am suresi 141. ayet. Büyük müfessirlerden Kadi ve Razi, bu ayeti sadakada da israf etmeyin şeklinde tefsir etmişlerdir. 5. İsrafın 3 ilacı. İsrafın yukarıda geçen gailelerini bilmek, bunları iyice dinlemek ve inceden inceye düşünüp tezekküre devam etmek, israftan kaçınmak ve tutumlu olmak için gereken gayreti göstermek, akrabalarından birini yaptığı israfından dolayı kendisini kınayacak görevli olarak vazifelendirmek ve israfın sebeplerini ve giderilme çarelerini bilmektir. İmam-ı Birgivi, Talikat-ı Muhammediye, sayfa 240.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Kabirdeki ilk sorular. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu anlatılıyor. Mü'min kabrine konulduğu zaman münker ve nekir gelir. Onu oturtur, sorguya çekerler. Kabre koyanlar dönüp gittikleri zaman ayak seslerini duyar. Melekler sorar. Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Mü'min kul bu sorulara şu cevabı verir. Rabbim Allah, dinim İslam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir. Bunun üzerine melekler derler. Allah Celle Celaluhu seni bu imanda daim eylesin. Sürur içinde uyu. Onların bu sözü şu ayetin manasıdır. Allah müminleri dünya ve ahiret hayatında sabit sözde tespit eder. İbrahim Suresi 27. Ayet. Yani Allah Celle Celaluhu iman sahiplerini hak söz üzerinde sabit eder. Kafirleri ve zalimleri ise hak söz söylemeye muvaffak eylemez. Kafirler ve münafıklar kabre konulduğu zaman münker ve nekir gelir sorar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Meleklerin bu sorusuna karşılık bilmiyorum derler. O zaman melekler şöyle derler. Bilemez ol. Bundan sonra demir bir tokmakla ona öyle vururlar ki, insan ve cin hariç, dünya ve ahirettekilerin hepsi o tokmak sesini duyarlar. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan naklen anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Ya Ömer, kabrin iki kahramanı münker ve nekir geldiği zaman halin nice olur. Onlar kara yüzlü, yeşil gözlüdürler. Köpek dişleriyle yeri delerek gelirler. Kılları dik diktir. Sesleri gök gürültüsünü andırır. Gözleri çakan şimşek gibidir. Bunun üzerine Hazreti Ömer sordu. Ya Resulallah, o zaman aklım başımda mıdır? Ben şu anda olduğum hali o zaman muhafaza eder miyim? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca, Hazreti Ömer şöyle dedi. O halde ben Allahu Teala'nın izniyle onlara yeterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şöyle buyurdu. Ömer muvaffak olmuştur. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tenbihü'l-Gafilin, sayfa 44-45.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

kardeşinin haklarını güzel korumak. Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla birlikte yürürken, önlerine bir kaya yahut tepe gelip de birbirlerinden ayrılsalar, onun arkasında karşılaştıkları zaman birbirlerine selam verirlerdi. Müminin, Allah için sevdiği kardeşinin gıyabında şerefini koruması, onun hakkında güzel övgülerde bulunması, faziletini anlatıp yayması, hatalarını gizlemesi, özür ve mazeretlerini kabul etmesi, bu dostluğun gerektirdiği vazifelerdir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir mecliste oturan iki kimsenin mecliste konuştukları bir emanettir. Öyleyse onlardan birisine, kardeşinin aleyhine olacak sevmediği şeyleri yayması helal değildir. İbn-i Mübarek. Mümin, yaptığı bir işte kardeşine yalan söylememeli, onun sırrını, gizli bilgi ve hallerini kimseye açmamalı, onu gıybet etme ve laf taşıma durumunda bırakmamalı, onu seni idare etmeye mecbur etmemeli, kendisini özür dileme durumuna düşürmemeli, gücünün yetmediği veya yapmak istemediği işleri kendisine yüklememelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Arkadaşların en kötüsü, seni idare etmeye mecbur eden ve seni özür dilemek zorunda bırakan kimsedir. Diğer bir defasında da şöyle demiştir. Arkadaşların en kötüsü, sana yük olan ve takatini zorlayandır. Ebu Amr bin el-Ala rahmetullahi aleyh der ki, her şeye karşı sabır güzeldir. Fakat yakın arkadaştan gelen sıkıntıya sabır zordur. Bişr bin el-Haris rahmetullahi aleyh der ki, İnsanlardan ancak güzel ahlaklı kimselerle içli dışlı ol. Ancak bu kimseden hayır gelir. Sakın kötü ahlaklı kimseye yanaşma, ondan ancak kötülük gelir. Ebu Talib el-Mekki, Kutul Kutub, Cilt 4, Sayfa 355-358.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet" dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Efendim, Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yeniden beraberiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bizleri güzel Bursa'mızın ve ülkemizin neresinden dinliyorsanız hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Efendim, Sadi Şirazi Gülistan'ında anlatıyor. Bir adam yıkılan evinin karşısına geçmiş, bir yandan hüngür hüngür ağlıyor, diğer yandan da "Ah evim, yahu çökmeden evvel bari bir haber verseydin de ona göre tedbir alaydım" diye söylenip duruyormuş. Hikaye bu ya, birden o harabe evden bir ses yükselivermiş ve adam demiş, "Ben yıllardır sana çatlayan duvarlarım, dökülen sıvalarımla çöküyorum diye haber veriyordum ya, ama sen her defasında bir iki avuç toprakla o çatlakları örtmeye çalışıyordun. Benim sana verdiğim haberi adeta ağzıma tıkıyordun." Evet, bir hikaye ama öyle manidar ki. Bizim hayat apartmanımızda da süratle bir tahrip var. Ömür binamızdan her geçen gün bir taş daha düşüyor, pek fark edemiyoruz. Şimdi şu saniyeye kadar dinleyen birçok insan, çoğunluktan bahsediyorum, "Eyvah, yine ölümden, yine dünyanın faniliğinden bahsedecek İbrahim Bey. Ağzımızın tadı kaçacak" diyecekler. Keşke onlar da dinleseler. İnşallah o kardeşlerimiz de bir gün bu programın devamını dinlerler. Neyse, biz bize devam edelim. Aynen Sadi Şirazi'nin anlattığı gibi. Evet, bize haber veriyor bir şeyler, fark edemiyoruz. Hatta gözümüzün önünde de olsa, az önce dedim ya, ya ağzımızın tadı kaçmasın diyoruz, değil mi? Ama senin, benim, hepimizin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Lezzetleri yok eden ölümü çok anın ve ona hazırlık yapın." Yıllar önce bir eserde okumuştum. O kadar güzel özetliyor ki. Ölüm diyor çok insaflıdır. Gelmeden önce nice elçiler gönderir. Lakin biz bir türlü dönüp bakmayız o elçilerin ne dediğine. Kaç keşif kolu yollamaktadır ölüm. Lakin biz kimine "ya bu hastalıktır, geçer" deriz, önem vermeyiz. Gün be gün tükenip gittiğimizi görmeyiz. "Ya ne olacak, bir kaza" deriz. Ömür bitmeyecek bir hazine gibi görünür gözümüze. Ve her şeyin bir sona mahkum olduğuna bilsek de, bunu aklen onaylasak da inanmak istemeyiz. Ve zannederiz ki ancak böyle mutlu olunabilir ve böyle geçiştire geçiştire kurtuluruz. Az önce paylaştığım o hikaye aslında her birimizin kendi hayatımızla kurduğumuz o dertli ilişkiyi tasvir ediyor. Bizler de ruhumuzda, ilişkilerimizde veya vücudumuzda meydana gelen o ince sızıları, o çatlakları gördüğümüzde, fark ettiğimizde hemen yerine bir şeyler koyuyoruz. Örneğin birazdan konuşacağız, geçici sıvalarla örtüyoruz. Aynen o ev sahibinin yaptığı gibi birkaç avuç toprak alıyoruz elimize, karıyoruz çimentoyla, hakikatin ağzını tıkıyoruz. Oysa o çatlak binanın temellerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini haykırıyor. Elçilik görevinde, ama biz o elçiyi susturmanın yaklaşan fırtınayı durduracağını zannediyoruz. Evet arkadaşlar, modern zamanın en büyük yanılsamalarından bir tanesi de içinde yaşadığımız ve bir daha bize verilmeyecek olan bu ömür binasının hiçbir zaman sarsılmayacağı, yıkılmayacağına dair beslediğimiz o saçma inanç.
Bazen evet vücudumuz sinyal veriyor. İçimizde bir sıkıntı, bir şeyler var, ruhumuz yorulduğunu söylüyor. Biraz ara ver, kendinle ilgilen diyor. Bir şeylerin yanlış gittiğini anlatmaya çalışıyor içimiz. Bir şeyler çatlıyor, sesler geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu bastırabilmek için üzerine biraz oyalanma, biraz erteleme, biraz geyik muhabbeti ve boş ver harçlarıyla o yaraları kapatmaya çalışıyoruz. Peki ne oluyor? O çatlaklar günden güne daha da büyüyor. Yani işin özü, hayat bize aslında her şeyi haber veriyor. Sa'd-ı Şirazi'nin deyimiyle o ölüm gelmeden önce hayat topraklarımıza onca keşif kolu yolluyor. Biz bunu vücudumuzda da görebiliyoruz. Saçlarımıza düşen o ilk beyaz tel, saç veya sakalımızda aslında bir ikaz. Hiçbir şey yokken sabahleyin uyandığınızda hissettiğiniz o güne ait garip bir yorgunluk, halsizlik ya da dizinizdeki o gücün çekilmesi, takatinizin kalmaması bir hastalıktan dolayı diyelim. Ya da eskisi kadar hızlı düşünemeyen zihnimiz. Neler neler, işte bunların her biri ömür binasından düşen birer harç. Lakin birçoğumuz bu ikazları gördüğümüzde hastalık diyor, önem vermiyoruz. Gözümüzdeki perdeyi kaldırmak istemiyoruz. Çünkü her şeyin bir sona mahkum olduğunu kabul etmek, o kurduğumuz sahte konfor alanını yerle bir edecek. O yüzden bildiğimiz halde bilmiyormuş gibi davranmak işimize geliyor. Tıbben, aklen ve bilimle de ömrün son olduğunu bildiğimiz halde ömrü bitmeyecek bir hazine zannetmek, evet insana hoş geliyor. Aynen bir sarhoşun içtiği o sarhoşluk verici maddenin tesiriyle bir süre sarhoş dolaşması gibi. Oysa o sarhoşluk bitecek. Ayıldığında geriye sadece büyük bir yıkıntı kalacak. İşte hak dostları diyor ki kardeşlerim, ölümün o elçilerine kulak tıkamak senin bu dünyadaki yürüdüğün yolun kalitesini de bozar. Şimdi genelden içe doğru kendimize bakalım. Bugünü değerlendirelim. Bu yüzyılda insan çok ilginç bir şey yapıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi aslında problemi görüyor, biliyor, hatta hissediyor ama çözmüyor. Üstünü kapıyor. Yorgunuz, belki o yorgunluğu hissetmemiz lazım ama dinlenmiyoruz. Elimizde telefon veya izlediğimiz mutlaka bir şeyler var veya canımız sıkkın. Benim canım neden sıkkın? Bunu düşünmüyoruz. Hemen elimize cep telefonunu alıyoruz. Ya benim içim niye daralıyor? Ne oldu? Ne bitti? Düşünmekten bile korkuyoruz. Hep bir kendimizi oyalama peşindeyiz. Dikkat ettiyseniz çözüm üretmiyoruz arkadaşlar. Sadece oyalıyoruz kendimizi. Sonraya öteliyoruz problemlerimizi. Psikoloji buna kaçınma davranışı diyor. Yani bilimde de var bu. Ne demek bu? Bir insan acı veren bir şeylerle karşı karşıya kalmamak için, onunla yüzleşmemek için kendine başka uğraşlar buluyor. Birçoğumuzun mutlaka duyduğu, belki de kullandığı kafa dağıtmak mevzusu bu. Sırf bir şeylerle karşılaşmamak için. Siz eğer bu programı şu an takip eden azınlıktaysanız, ki öyle, bu programlar 1000-2000 kişinin dinlediği programlardan daha fazla bir kitleye sahip olamayacak. Neden? Konuştuğumuz mevzu. Bilmem, öğrenmem, düşünmem gerekenleri değil de bir oyalanma aracı olarak diğer boş ve saçma sapan içeriklerle uğraşmak. İşte 1000 kişi, 2000 kişi bu yayınları dinleyen sizler, kaçmayan, cesur ve oyalanmak istemeyen insanlarsınız, başımın tacısınız. Düşünmeye devam edelim mi biraz daha? O eve geri dönelim. Küçük bir çatlak var duvarda, oturma odanızda diyelim. Ne yaparsınız? Üzerine bir boya sürersiniz, biraz altı çekersiniz. Ne olur? Gözükmez olur.
Ama çatlak gitti mi? Hayır. Sadece arkada gizlendi. Yani bugünün insanı düşünmemek için elinden geleni yapıyor. Halbuki düşünmek ibret almak, kendini sorgulamak, dünyaya neden geldiğini, dünyada ne yapması gerektiğini, dünyada neler olup bittiğini ve ahirette olası kendini ve insanları bekleyen şeyleri düşünen bir insan olmalıydık. Zannediyoruz ki ancak düşünmediğimiz zaman mutlu olabiliriz. Yani bugün konuşmaya çalıştığımız ölümde olduğu gibi. Yani mutluluk denilen şey sürekli bir mutluluk hali midir? Yani insan üzülmemeli midir? İnsan bir şeyleri kafaya takmamalı mıdır? İşte günümüz insanının bir kobay faresi gibi kullanıldığı yer bugünkü internet ortamıdır. Sosyal medya programları, uygulamaları, onların algoritmaları sayesinde düşünmeyen, sorgulamayan, katma değeri hiç aklına getirmeyen, sadece tüketen, ne denirse yapan, şöyle giyin dendiğinde öyle giyinmek zorunda kalan, neyi düşünmesi, neyi yapması gerektiğini kendi bilemeyen, algılarla hayatına devam eden bir insan meydana geldi. Yani tam da bir anlamda sistemin ve dini anlamda şeytanın istediği gibi. Halbuki mutluluk kişiden kişiye değişen bir şey ve sürekliliği insanı tam tersine mutsuzluğa sevk eder. İnsan her an mutlu olamaz, olmamalıdır da. Dünyada sadece mutluluk hissiyatı yoktur. İşte sözüm ona modern insanın yaptığı tam olarak bu. Yani etrafımızda o kadar mutsuz insan varken veya başa gelen ölüm varken

Kılanan o yıkık evin sesi aslında her sabah ilk uyandığımız zaman şöyle elimizi yüzümüzü yıkamak veya abdest almak için geçtiğimiz o ayna tarafından bize hitap ediliyor. Ev adama ne dedi? Ya ben sana yıllarca çatlaklarımla konuştum ama sen beni dinlemedin. Biz de böyle değil miyiz? Ruhumuzun derinliklerinden gelen o yorgunluk seslerini, boşa geçen o zaman kayıplarından sonraki pişmanlığı, vicdanımızın ya yapma, etme dediği o sızıları duyduğumuzda hemen bir avuç toprakla, toprağa ne diyelim? Boş şeyler, geçici mutluluklar, ilgiler, teselli neyse onlarla kapatmıyor muyuz? Biz o uyarıyı yok edince tehlikenin de yok olacağını zannettik. Yanıldık. Oysa sıva ne kadar kalın olursa olsun altındaki temel çürümeye devam eder kardeşlerim. Yaşadığımız ve elbette istemediğimiz o hüzünler ansızın gelen belki bir iç sıkıntısı, derin yalnızlık hissi aslında hayat apartmanımızın bize fısıldadığı en dürüst haberler. Bir şeylerin üstünü kapatarak, altındakileri unutarak, unutmaya çalışarak hayatımıza devam etmek. Bugün yaptığımız bu. Lakin bir acı bastırıldığında kaybolup gitmez. Bu içeride bir yerlerde derinleşir arkadaşlar. Bir mikrop gibi düşünün, enfeksiyon gibi düşünün. Bazen bu enfeksiyonun ortadan kaldırılması gerekir. Yani dert olarak düşün bunu. Bu dert kaldırılacak bir şey değildir elbette. En azından anılarında yaşar. O acıyı hatırladığın zaman yine üzülürsün vesaire. Ama onunla yüzleşmen gerekir. Evet ben bunu yaşadım. Şu sebeplerden dolayı oldu. Ama ben şu an Allah'ın izniyle onun üstesinden geldim. Ne kadar üzülsem de, kırılsam da, moralim bozulsa da geçti. Geçmişte kaldı. Sen acını bastırmayacaksın. Bir şeyleri unutmaya çalışmayacaksın. Zaten kendi kendine unutacaksın. İnsan en yakınının ölümünü bile unutuyor. Ki acılar, o unutmaya çalıştığımız şeyler nasıl unutulmasın? İnsan en çok da neyin üstünü kapatıyor biliyor musunuz? Kendi iç boşluğunun. İçinde bir eksiklik olduğunu biliyor. Bunu en iyi o hissediyor ama adını koyamıyor. Ne yapıyor? Maddi imkanı varsa işte bir şunu alayım, bunu alayım, daha çok gezeyim, daha çok tüketeyim. Yani alışveriş yaparak bunu kapatmaya çalışıyor. Kiminin bu kadar imkanı yoksa sosyal medyada, hadi o da yoksa etrafında hiç kendi olmayan birisi gibi davranıyor. Mutluluk pozları veriyor. Efendim zengin değilken zenginmiş gibi davranıyor vesaire. Kendi olmuyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor. Kendi için değil, başkaları için yapıyor. Yani hep sonuç aynı yerde birleşiyor. Değişen bir şey yok. Çünkü sorun dışarıda değil, içeride. Ve içerideki sorunun üstüne dışarıdan hiçbir şey örtemezsiniz. Ne Reels videolarıyla, ne TikTok yayınlarıyla, ne de kendinizi teşhir ederek. Bazı kardeşlerimle konuştuğumda, abi ölüm aklıma geldiği zaman yaşama hevesim kalmıyor. Bundan dolayı bu tür şeyleri dinlemiyorum veya okumuyorum diyorlar. Ölümü tam olarak yani doğru şekilde anlayamıyoruz. Ölüm dendiği zaman dünyadaki bütün zevkimin, heyecanımın, bütün gayelerimin üzerine çöreklenmiş habis bir şey gibi görüyoruz. Halbuki ölüm bir aracın fren mekanizması gibidir. ABS gibidir arkadaşlar. Dünyaya çok meylettiğin zaman, artık kibirlenmeye başladığında, insanlara tepeden baktığında, freni boşalmış bir araba gibi uçuruma doğru sürüklendiğinde, işte o ABS'nin, bu frenin devreye girmesidir. Bir dakika dur, bir dakika, ölüm var. Dikkat et, diyen bir emniyet sibobudur. Yoksa hiç dünyadan keyif alınmamalıdır, eğlenmemelidir, lezzetler olmamalıdır diye bir şey var mı? Eğer böyle olsaydı Allahu Teala bunca
birbirinden farklı lezzetleri,

birbirinden farklı kokuları, birbirinden farklı nimetleri, şu geceyi, gündüzü, bunca güzel manzarayı neden var etsin? Ama hepsinin bir sınırı var, bir ölçüsü var. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak ama yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmış olmak. Dikkat ederseniz dünyayı boş verin denmiyor, tam tersine. Çalışmak, didinmek, uğraşmak, ter dökmek ama yarını unutmadan. Efendim İmam Gazali, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor eserinde. Ölüm diyor büyük bir iştir. Büyük de bir tehlikedir. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Hatırlasalar da kalplerine fazla tesir etmiyor. Çünkü kalpleri dünya meşgalesine öyle dalmıştır ki kalplerinde başka bir şeye yer kalmamıştır. Yani ölümü düşünecek bir şey kalmamış. Kapasitenin çoğu dünya ile dolu. İşte bundan kurtuluş çaresi bazen bir yere çekilmek ve bir saat kadar dünya meşgalesinden uzak durmaktır. Acizane işte bu programlarda sizinle paylaşmak istediğimiz bu yarım saati geçmeyen vakit bunun için. Bu yüzden milyonların dinlemesini isterim. Devam ediyor. Nitekim ıssız sahralarda dolaşan bir kimse başkalarından kendisine bir yardım geleceğini düşünemez. Çünkü kimse yoktur. Başının çaresine bakar. Ve önceden imkanı varsa tedbirini alır. İşte diyor, tenha bir yerde oturup kendi kendine demelidir ki, ölüm yaklaştı. Belki bugün gelir, belki yarın. Eğer sana bilmediğin karanlık bir mağaraya gir deseler, içerisinde kuyu var mı? Ya da zehirli, yırtıcı hayvana rastlar mıyım? Veya ne var ne yok bilmiyorum diyerek dizlerinizin bağı çözülür değil mi? Ölümden sonraki işin, mezardaki halinin bundan aşağı olmadığı gün gibi meydanda. Bunu düşünmemek nasıl bir cesarettir? Bunun en güzel çaresi ölen arkadaşlarını düşünmek. Akrabalarını, sanatçıları, fenomenleri ve onları hatırlayıp dünyada her birinin mevkiini, güzelliğini, zenginliğini, meşhurluğunu, onların sıkıntılarını, dünyadaki zevklerini, mallarını, mülklerini, dünyada neye kavuştuklarını ve ölümü nasıl unuttuklarını, beklemedikleri bir zamanda ahiret için ellerinde belki de hiçbir azık yokken ölümün nasıl ansızın gelip onları götürdüğünü düşünmeli. Diyor ki Gazali, şimdi mezardaki hallerinin nasıl olduğunu, azalarının birbirinden nasıl ayrıldığını, etlerini, derilerini, gözlerini, dillerini, o toprağın altındaki börtü böceğin nasıl yediğini ve sen bu haldeyken yakınlarının, evlatlarının varsa mallarını nasıl bölüp paylaştıklarını, yediğini ve seni unuttuklarını gözünün önüne getir. Çünkü sen de onlar gibisin. Ne güzel anlatmış. Evet, yani şunu çok iyi anlıyoruz. Tadı kaçırıyor ölüm. Ya bunu ben söylemiyorum. Her konuda önderimiz, rehberimiz söylüyor, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın ağzının tadı kaçıyor ama bazen de kaçması lazım. Yani her dakika ölümü düşündüğünde ne yemek yiyebilirsin, ne evlenebilirsin, ne evliliğin gereği olan şeyleri yerine getirebilirsin, ne çalışabilirsin, ne şöyle bir manzaraya bakıp keyif alabilirsin helal daire içerisinde. Her an düşündüğünde insan kafayı sıyırabilir, motoru yakar. Ama arada anmak lazım. Yani biz gözümüzü açtık, uyandık, uyuyana kadar
her saniye ölümü hatırlamış olsak, zaten yaşayamayız. Bunu Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor. Biz bırakın her an ölümü düşünmeyi, arada bir bile düşünemeyecek kadar kendimizi kandıran ve boş şeylerle hayatını geçiren insanlarız. Ya günde bir defa, bazen haftada bir defa bile şöyle yarım saat ne oluyor, ne bitiyor hayatta diye düşünsek yine bize kâr kâr. Yani biz bugün geyik muhabbetlerinden, kahkahamızdan, gafletimizden ve gece gündüz meşgul olduğumuz o başıboş, saçma sapan içeriklerden, sözde fenomenlerin ve o dizilerin paylaşımlarından nasıl fırsat bulacağız kendimizi? Vefat haberlerini aldığımız o kişilerin yerine bir gün bizim haberimizi başkaları alacak diye düşünmemiz gerekiyor. İşin özü bu. Bir tabutun geçtiğini gören kimseye yakışan şey içinde kendini düşünmesi. Merak etmeyin, zaten ne kadar düşünsen de belli bir süre sonra bir şeyleri unutacaksın. Ya hayat böyle mi geçer ya, ölümü düşün düşün nereye? Ama öbür türlü de geçmez kardeşim. Tamam, öbür türlü de geçmez. Kulağını tıkayarak, kendini kandırarak da hayat geçmez. Bir orta yol olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adamı övüyorlardı. Şöyle iyi, böyle iyi, böyle falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, arkadaşınız ölümü anar mıydı? Onu övüp duran arkadaşları dediler ki, efendim biz onun hiç ölümü andığını işitmedik. Efendimiz aleyhisselam, sizin arkadaşınız övdüğünüz gibi değil buyurdu. Yani her ne kadar işimize gelmese de, evet soğuk bir kelime olarak bilsek de ölümü, bu bizim için hem dünyada daha iyi bir ana, baba, daha iyi bir kul, daha iyi bir vatandaş, daha iyi bir insan olmamız için en önemli ilacımız. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde bulunan her şeyin fani olduğu ve her canın ölümü tadacağı açıklanmış. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Şeytan ölümü unutmamız için, ki ne kadar önemli olduğunu, günahlara karşı bir el freni ve ABS gibi olduğunu söylemiştik. Şeytan bunu düşünmememiz için elinden geleni yapacak. Onun da işi o. Ama bizim de işimiz kulluk. O bir söz vermiş. Fitnesinden ve onun vesveselerinden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Müddet istemiş, ben kullarını kandıracağım. Ölümü düşünmeyecekler. Her türlü hataları yaptıracağım diye. O kendi yolunda ilerliyor. Ama bizim de bir sözümüz var. Bizim de bir istikametimiz var. Kabir amellere göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur buyruluyor. Velhasılı kelam, ölümümüz kıyamete kadar sürecek olan bir kabir hayatının başlangıcı ve gerçek hayata kavuşabilmek için bir bilet. Bunu bir trajediye dönüştürmenin anlamı yok. Çünkü bu bilet olmadan diğer sonsuz hayatın, gerçek yurdun kapısı aralanmıyor. O yüzden mümkün mertebe şeytana uymamak lazım. Mevlana diyor ki, tavsiye sadedinde, oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden, ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm, korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısında da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! İşin aslını, sözün doğrusunu istersen, sen aslında ölümden korkmuyorsun. Sen kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun, ölümün çehresi değil, kendi yapıp ettiklerin, yani oradaki çirkin yüzün. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir.
Demek ki ölümün güzelleşmesi, hayatın salih amellerle güzelleştirilmesine bağlıdır. İşte bu yüzden unuttuğumuz, aklımızda olmayan ölüm bizi ne kadar yanlışlardan doğruya getirebilir? Her an gülerek, her an eğlenerek, her an ölümle ilgili bir şeyler konuşulduğunda bundan kaçarak nereye kadar gidebiliriz? Bugün milyonlarca insanın yaptığı işte bu. Kulak tıkamak. Tam da şeytanın istediği gibi. Birçok insanın birilerine göre her şeyi var. Saygınlıkları, meşhurlukları, güçleri, paraları. Ama gece yalnız kaldıklarında herkesten sakladıkları derin bir boşluk. Sözüm ona modern insanın özeti. Evet, her şeyi var ama kendisi yok. Allah Teala bugünkü programımızın ilk dakikalarında Sa'd-ı Şirazi'nin bizimle paylaştığı hikayede olduğu gibi şu kısa hayatta kendisinin bize vermiş olduğu ibretlik halleri görebilmeyi, önlem alabilmeyi ve ahirete Allah Teala'nın sevdiği, razı olduğu amelleri yaparak göçmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah yeni bir programda yeniden beraber olmak ümidiyle. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olun.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: büyüktür. Kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

0: Kötü huyun kabirdeki sonucu. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan şöyle anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başında durdu, ağlamaya başladı. Sordular: "Ya Resulallah, cenneti veya cehennemi mi andınız?" Onlara cevaben şöyle buyurdu: "Kabir ahiret konaklarından ilkidir. Oradan kurtulana ötesi çok kolaydır. Ondan kolay kurtulamayana da ötesi çok zordur." Abdülhamid bin Mahmud Moğoli rahmetullahi aleyh anlatıyor: "İbni Abbas radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum. Ona bir cemaat geldi ve şöyle dedi: "Biz hac niyetiyle yola çıktık. Bir arkadaşımız vardı. Zat-ı Sifah nahiyesine gelince öldü. Hazırlığını yaptık. Sonra gittik, onun için kabir yeri aramaya başladık. Kabrini açınca koca bir kara yılan gördük. Kabrin dibine çöreklenmiş yatıyordu. Orayı bıraktık, başka bir kabir açtık. Orada da aynı şeyi gördük. Yani kabrin dibine çöreklenen bir yılan. Onu da bıraktık. Üçüncü bir kabir açtık. Tekrar aynı yılanla karşılaştık. Onu da bırakıp sana geldik." Bunun üzerine İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi: "O kara yılan, o kulun işlediği bir kötü fiildir. Gidin onu kabirlerden birine gömün. Allah'a yemin olsun ki bütün yeryüzünü kazacak olsanız aynı yılanı bulacaksınız. Durumu kavmine bildirin." İbni Abbas radıyallahu anh'ın dediğini diğer arkadaşlarına da anlattılar, çıkıp gittiler. Sonra onlardan biri şöyle anlattı: "Onu bir mezara gömdük. Hac dönüşü o kişinin evine varıp durumu kendilerine bildirdik. Bir miktarda kadife elbiselik hediye götürdük. Hanımına durumunu sorduk. Dedik ki, onun halini dinledin. Acaba onun hayatında ne gibi yaramaz birisi vardı?" Şöyle anlattı: "O buğday satardı. Günlük yiyeceğini sattığı buğday içinden alırdı. Ne kadar alırsa buğdayın içine o kadar saman ve ekin çöpü doldururdu. Bu şekilde satardı." Ebu'l-Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 40-41.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.